0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakşı mesele. Ertigenlik Haberle programımızda anlaşılanı karşı alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 15. günü. Şenbe. Dikkalla kalendarı boyunca 7. ayının 3. günü.
2: Aval, bu kitimki programımızın azası mezmullarını tanıştırımız.
1: Çünkü hocam, Erkin Tunyaz, 60 aylık adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet nazartı da tekşürüp tetkik kılgan da hem de alakadar hadımla bilen söhbetleşken de köp hıl tedbirini ten kolunup, işgı uğurluş işini ilgiri sürüp, kapaletini küçü etip, ıhtısaslarını toplap, yukarı süpetlik terakketini algı sürüş. Halkın bəxt saadetini küçü etişki küç koşuş gerek de tekitledi.
2: Memleket boyunca tunji ekologiya mohit pidoylar mulozimat ida Şinjandagi joylar ko'p xil ekologiya mohit pidoylar mulozimati faoliyatlarini qanot yoydirdi.
1: Apudum rayonidagi joylar shahar yangilash xizmatini yuqori sifatda olib surib, saqlanma bo'shliqdan yanami jonliq foydalanib, kishilarning yashash mohiti sifatini yuqori ko'tardi.
2: Şinjan'a yardım veriş küçünün türküsü 21 Vencu Kudu'ki Bayna Akiyası'daki 190 bin her millet almanı ozuqlandırdı.
1: Meyvelerin kuş yedi, etrafı taraldı. Belikler semirip, menzere güzelleşti. Nurgun cayda tatlı su belikleri merkezlik tutulup bazarga seyilindi.
2: Ziyan paydağı aylandırıldı. Mekitna Akiyası'daki 100 bin mu toğraklık, kelkün mezgiledeki yekken deryasının ikin suyu bilen soğuruldu. Әмді қабарлы аңлаңда.
1: Станциямыз қабарлы. Атыным райлық партия комитетінің шөжесі Чаншау Чан. Атыным райының рәйісі Әркін Тунияз. Түнігін Атыным райлық адам күші байлықы вә іштимаи капалат назартыда тәкшіріп тәткік кілді, әмді ала қыдар хадымла білен сөхбәтләшді. Чаншау Чан мұныланы тәкітледі. Baş şuji Xi Jinping'nin ictimai kapalat toğrusudaki muhim bayanlarının çoğunları ögünüp izcilaştırıp, yeni terekat ideyesi ve yeni devredeki partiyanın Şinjan'ın idar kılıç tedbirini toluq, delcayda, umumizlik izcilaştırıp, cemiyet mukumluğu ve ebedi emellikten ibaret hizmet baş nişanını puhta çın tutup, Cunhua milleti ortak gevdesi enini müstehkemleştiğin ibaret, asasi liniyeni zit çördep, halk merkez kılınan terakat ideyesini çın turup, nersigi meblağ seliş bilen, ademgi meblağ selişini zit birleştirişki türtke bulup, adem küçü baylıkının iç paydilinişini küçü etip, işgı uğrulaştırışını mukumlaştırış, tekniki maharetini aşırış, kapaletini elalaştırış, hayati küşünü urgutuş, hep hatarının adını iliş hizmetini puhta yakşı işlep, halk turmuşu kapaletini, Kapalat torni üzlüksiz zıçlaştırıp, Şinjan'ın yukarı süpetlik terakatını algı sürüş, her millet amasının bəxt saadetini küçüğe etişke teximi zor küç koşuş gerek. Çön Şaucan, Erkin Tunyaz, Atınım Raylıq Amevi İşqi Uğurlaştırış Mulazimet Merkezi'de Pütkül Atınım Rayının İşqi Uğurlaşışını ilgiri sürüş ve İşqi Uğurlaşışkı Mulazimet Kılış Hizmet Ahvalini tepsili ilgiledi. Atınım raylıq adem küçü baylıqı ve ictimai kapalat nazartı da ictimai kapalat kəsbini beciriş əhvalini gördü. İctimai kapalat kəsbini bütün Şinjanda bir tutaş beciriş, Bingtuan bilen yerlik bir tutaş beciriş, 5 derecelik beciriş hizmet tonuşturuşu

0: Siyasi din şunaslık, Çigra rayon ilmi, yana Çigra rayon kanun şunaslıkı katarlık Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırış ve Cunha milleti ortak gelisi iyanı müstekemleş pen topi ve ders topu berpaklıp bu erkeçen müstekemleş dersi arkalık rakamleşken çökmüş şekilde strolluk ünümünü namayen kıldık. Şincan'ı medeniyet arkalık ozuklandırış, Cunha milleti ortak gevdisi iğni müstekemleşni, mol emeliyet ceryani ve herkidigi aylandırdık.
1: Emdi mihir muhabbetki tolgan tiyanşan, Şincan'ın nişallık yardım veriş iznaları sahibimiz boycağını çişbirimiz. İstansımız haberi, Cocan ölküsünün Vinco şehri, Aksu Vulayt'ın baynayesi nişallık yardım bergenden bu yan şu cayga ilgiri kim bulup 21 Vinco kuduğu kezip bədi. 800 neç kilometr turubu yat kuzup şu caydaki 190 min her millet amının işçidigan su bihaterliki meselesini hal kıldı. Baynaye meçik yesisideki Vinco kuduğu kuruluş meydanında maşınlarının gürülügen avazı anılıp durattı. Kuruluş işçileri isminiği bölünüp meşgulat kılıp, yer katlamını burgulap tekşürüş, kuduk gevdesini çığıtış, müstehkemleş, turbu yatkızış katarlık iş tertiplerini puhtuk hademelen ilgir sürdü. Suçuluk teknikleri birinci septe çığıntırıp, su rayı sallık malumatlarını her vakit gözetip ölçep, kuruluş layihesini elalaştırdı. Türk nek meydan mesulü Li Zongming tanıştırıp mınak dedi. Asaslıqı Vinco kudukudun üçünü kezish, meçir yatur yezisidin ibaret iki yezi bazarını kaplıgan 14 kilometrlik su başlaş turbisi yatkızış türde kuruluş kılavatımız. Kuruluş ne 10. ayının ahırda toluk püttürüp işki kereştürüşünü pilaladık. Baynayesedeki bir kısım yezik kent çöllüktün otursulu bolgaçka su baylıqı intayın kemçil, su süpüdü naçarı. 2011 yılı Vinco baygın nişallık yardım verişinin başlığından bu yan şu cahideki hükümet bilen birlikte yezlanın işçidigan su bihaterliki kuruluşunu birinci numarlık halk turmuşu emeli işi katarığı kirgizip, baylıkını tanşap taksimlep, meblağ silip, maksus ben teşkillep, yezik kentlerde arka arkadın Vinco kuduğu kezişini yolu koyup, her millet amini tatlı kuduk suyu içiş imkanetigi iki kıldı. Baynayesi, Toksun gezisi, Balıkız kenti ahalisi Akide Ahmet mundak dedi. Cümekni içipla Pakiz turbu suyu içerleydiğim bulduk. Kır yüyüş, tamak yetişimiz kolaylaşıp getti. Hazır turmuşumuz hakikaten bek yakşı, beklik ötüvatımız. 15 yıldım yan Vinco şehri, Şincan'ın nişallık yardım bergendim bu yan. 115 milyon yan meblağ silip, Yezla'nın içtiğen su bihaterliki türüdün 13'ünü yolu koydu. Zamanevi su tazılaş zavutudun 4'ünü kurdu. Vinco kudukudun 21'ini kazdı. Su bilen teminleş toru bütün nayedeki 10 yezi bazarını kapladı. Bununun 190 min ahali nepki erişip, bütün naye umumi noposudu ilgiligen nispeti 62%'ki yetip, gezilada bihater su içişinin umumlaşış nispeti, su süpütünün ölçemgi yetiş nispeti de koş 100% buluştek tarihi karakterlik bösüş işe aşırıldı. Baynayesi mu bütün rayonu tutaşkan şehir yezi bir gevleşken zamanvi su bilen teminleş sistemisi berpa kıldı. Baynayelik Terakkiyat ve İslahat Komitetinin muammı müdiri, Vinco şehrinin Şincan'a yardım veriş komandarlık ştabi tür kesb grupsının başlığı Tuveycun mundak dedi. 15. 5 yıl mezgilede yine 38 milyon yan meblağ silip, nayenin işçiligan su bihaterliki kuruluşunu umumizik yükseldirişini planladı. Sıcıl tırışış neticesi de bayda işçidigan su bar buluştun, yakşı su işçidigan buluşku yüzlenişini ebelge aşırışka küç koşumuz.
0: Stansımız haberi. Meyvelerden kuşiydi, etrafı taraldı. Bilikla semrip, menziyeri güzelleşti. Hazır del, tatlıq suya Mahmud. Şincan Radyo Televiziya Stansısının etdiyalı haberle programısını anğının lağı rahmet. Slow shooting aboncular terminalini çürsünüz, texmo köp sarkıl məzmunlarının haberdar bulalıysız.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qidimqi programımızda mundaq mazmunlarda anglatish berimiz.
2: Yurtumdagi yangiliklar sayfamizda qizg'inligi uzluksiz ishiyotgan mustaqil tadqiqot o'g'inish o'mki to'g'risida so'zlab berimiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda Kalpin noya to'g'ik kasbining mahsulot qimmatining 2 milliard 200 million yandan oshqanligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sayfamizda 100 chaqirimlik shamol rayonida ching turgan Li Guangdoni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Slushiting abonuçlar terminalı da mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programlarını anlıqalı buludu.
0: Shinjang'daki yenilikla.
1: Künest nahiyasının Narat Baziri Tay Asu kentide ıllık bir kızıl əslimi sarayı bar. Erbilikten çekingen 59 yaşlı Nur Mehmet Ablekim 10 neçi yıldın buyan əslim məqsədini saklap, özü pul çıkırıp, yezi kent kızıl körgəzmi sarayı qorup, kızıl əslimlerini saklap, vətənpərvərik ruhiga varislik kıldı. 2014 yılı Nur Mehmet erbilikten çekinip yurtuğa kaytıp geldi. O Yezidiki Nurgun konu kızıl boyumlarının kündün künge yok olup ketivatkallığını görüp, kızıl boyumlarını yığışkı bel bağladı. 10 neçi yıl içi de o tarap tarapki katırap, Yezi kışlaklarını aylınıp, tarap taraptın kızıl meriniyet yadikarlıklarını izledi ve topladı. Kımmetlik tarihi ızlarını saklap geliş için o yıkkan pullarını çıkarıp, ilgiri kiyim bulup her bir ordun izniki. Konu her bir formu katarlık 5000'dan artık kızıl boyumunu yığıp sakladı. Her bir boyumga inkılap yıllarının şan şerpi oyulgan idi. Nur Mehmet kızıl meriniyet yadikarlıklarını amığı içivitiş, Adem terbiyeleş rolünü cari kıldırış üçün özünün 700 kvadratmetreden artık konu öyini kızıl terbiye bazısı özgertti. Kespi kuruluş etirte bulmağaçka o hotunu bilen özü kol silip işledi. 2024 yılı 8. ayının 1. günü Kızıl Əslimi Xatırı Sarıyı sırtka resmi haksız içivitildi. O, kızıl hikayelerini yakşı sözleş üçün tarihi materyallarını ketirginip tatqiq qilib, peşkadem cançilerini ziyaret qilib, çüşendiriş sözünü qayt-qayt mükemmelleştirip, təsirlik bayallar arqılıq tarixini çoğunqır canlıq çüşendirdi. Erbiylikten çekinsimu xısıltını yok atmadı. Əsli məqsədini məngü özgertmedi. Nur Mehmet addi hizmet orunda çıntırıp, Yezidi yıltız tartıp, vətəni söyüş aktif küçünü üntünsiz yetküzüp, səmimi kalbi bilen məngü öçməydiğən Yezi kent kızıl mayakini bərpa qıldı.
2: Yakında Ürümçedeki son Yuan Sulalıları Müzik Sarayı'da dövlət ənənvi müzik üstüsü Cungu Beştarlıq Pipa Vəkili Fang Jinlong sel inişip, barmakları bilen tarını yenik çekip, aldıda ulturgan balılarga pes avazda yetekçilik kıldı. Bu onun Shinjang Pipa Muhakimi Tadqiqat Ügünü sınıfıdaki birinci saatlik dersi. Balılar zihnini yığıp, yetekçige ergişip tarını çekti. Canlarını əsləşinin yıkımlık melodiyası asta-asta yanradı. Fang Jinlong 40 neci yıl sənət bilen şüğullanğan. Dövlət ənənvi müzik çəmbirik tərbidin çəmbirək buzğucu edəb itiraf qılınğan. 2017 yılı o Guangdong Suni Həmrah Televiziyasının dövlət ənənvi müzik mürasımıda dünyadaki hər qaysı dövlətlərinin çalğılırıqı təqlid qılıb, pipa çalğan alaqdar

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En-enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde kızgınlıkı üzüksüz eşivatkan müstakil tatkikat ögeniş ömeki doğrusu da sözlep yerimiz. Yazlık tatilde muyan Şincan'ın tatkikat ögeniş sayayeti kızgınlıkı üzüksüz açtı. Ata anılanın emrah bulmaydıgan, yaşla ösmürle özü katnaşkan, tatkikat ögeniş lagiri bargansırı ata anıla ve balalanın yaktırışıgı erişip, Şincan'ın tatkikat ögeniş mesulatları işçili ilgilgen nesbiti bargansırı yukarı götürüldü.
1: Baylık evzellikiden karganda Şincan tabi dala tatkikat ögeniş tarısqanısı, karlık, tağ, köl, otlak, orman, çöllük katarlık köpkül tabi menzirler mol, geologiya ilmi tekşürüşi, ekologiyani köz tüştürdüki tədqiqat ögünüşünün tərəqi qıldırışta əvzəl şıraitqi ige. Şunun bilən bir vaqtta qoyuq xalq örüb adət mədəniyyeti, qızıl mədəniyyət, qeyri maddi mədəniyyət mirasları türü və özgəcə naxşı usul, nazun nimətlər yaşlar ösmürlərinin müstəqil tədqiqat ögünüşünü mol vasıtı bilən təminləb, yaşlar ösmürlərinin əməli ögünüş ihtiyacını toluqqandırdı.
0: Mulazimet kapalıtı katlımıda köp yıllık yetiştirip terakki kıldırış arkalık atın marayın boyca tatkikat ögünüş bazısı kuruluşu sicil ilgiri sürülüp. Tatkikat ögünüş boyca kütüveliş, ders içiş, bir katarlık başkuruş sistemisi künsürüp şişip yetildi. Müstakil tatkikat ögünüş ömüke üçün etkanda, Şincan tatkikat ögünüş kespide bir kadar mükemmel bulgan, yetekçi sepleş, yatak tamak başkuruş, seperge çıkışkı kapalıtı kılış mekanizmi şekillenip, ata anısının hemrah bolmagan yaşlı ösmürlerinin kollektif seferge çıkışını kabul kılıp, balılarının nezir dairesini kengaytışıplen bir vaqtta müstakil turmuş geçiriş ve kollektif hemkarlaşış iktidarını çeniktirip, müstakil tatkikat ögünüş türlerinin emelilişini asası kapalıdık ilgi kıldı. Bazar sallık belimati bu tarakat yüzlenişini ispatladı. Şincan, Ayo, Şijin, Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi bu yıl yazlık tatilde 30'a yakın tatkikat ögünüş ömeki teşkil edildi. Yakki ömekteki adam sani 25'ke, müstakil tatkikat ögünüşki katnaşkalla tahminen 20%'ni ilgeledi. Sayahatçıla Beijing, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen Katarlıq çayladın kelgen okuqışlarını asas kılgan bulup, ili, Kanas, Kaşkar Katarlıq çaylada 8 gündün, 9 gün geçi bulgan uzun yolluk sayahat tatkikat ögünüş ömeki bazarda alkışkı erişti.
1: Şincan, Jongo Xalqara Sayahat Kooperatifi Çeklik Mesuliyet Şirketi yazlık tatilde müstakil tatkikat ögünüşüge katnaşkan 300'den artıq yaşlar ösmürünü kütüv aldı. Bu bultırkı okşaş mezgildikidin 50%'ke yakın açtı. Beijing, Şanghay, Guangzhou Katarlıq, Ananvi sayahat bazarlardan başka, Wuhan, Çıngdau, Chongqing Katarlıq caylardaki okuqçılar körünerli köpeydi. Yazlık tatillik müstakil sayahat liniyaları bilen ama yaktırdığan sayahat liniyalarının birbirge tutuş derecesi bir kadar yukarı bulup, eli liniyasının avatlıqı en yukarı buldu.

0: Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürü şaşametlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metre kilodur. Turaklıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş öyde terligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız boludur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin şaşametlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik çıbı olgan tavukulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleneysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekiştirik'ten yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
1: Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan ürümçe Longchen Kutsirke Tianshan 1. numarlıq turalğısı təbiyyatı boysını 10 milyondan artıq məbləqsinli bərpa kılıngan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1. numarlıq turalğısirke otdır hal egiz qabət binalarda əm ayılının güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiliş köğününüzdü kirekiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Yüksülü Vatan Şincan. Hürmetlik radyo anlığı çula. Bu sahipimizde Kelpin Naya Tögük Hespinin mesulat kıymetinin 2 milyar 200 milyon yendinin aşkalığını tanıştırımız. Cungo'nun ekologiyelik tögü şehircisi deb nam alınan Kelpin Nayesinin işlep çıkırış pişikla setiş zanciri şeklindeki terakkiyatının ilgiri sürülüşüge ergişip nöbette tögük hesp zancirinin mesulat kıymeti 2 milyar 200 milyon yendini aştı. Tögü kespinin kipi neksiman özgürüşü dikkan şarvıçlarının kişi beşiği doğru kilidigan otur çıkarımını 2021 yılıdaki 10 min yenge yetmezlikten 2025 yılıdaki 23 min yenge yetküzdi.
1: Kelpin nahiyesi Teklimakan kumluğunun gharbi şimalığı caylaşkan. İlgiri Şincan'daki tabi şaraiti en nacar, iqtisadi asası en aciz nahiyelerinin biriydi. Yakınki yıllardan bu yan Kelpin nahiyesi mevkanı 1000 yıllık tögü bekiş tarihi ve özgüce ekologiya evzelikiki koyup, halkını beytiş kesip terakiyat strategiyasını icadi oturgu koyup, hükümet yetekçi, bazar asas, pentechnika arkalık kuvvet koşuş, ama asasi gevde buluşta çın turup, kiçik kesipler çoğun terakiyatka türütkü buluş, özgücü baylıkını, halkını beytiş evzellikigi oylandırıştın ibaret yukarı süpetlik terakiyat yolunu açtı.
0: 2021 yılı Kelpin Nayası'da bekalavatkan töge aran 8 min bulup, 2025 yılı 60 minge yetip Şincan'daki Nahya rayonları işçi de birinci oranda turdu. 5 yıl içinde Kelpin tögü kespi tarqaq qoşumçı kespin birinci numarlıq xalqni beytiş kespige özgerdi. Kelpin nayasının yurtçı yesideki tögü bakmıçı Salahidin Samet mındaq dedi. Nayanın bir yürüş tögü bakmıçılıq siyasi yolu koyulgan denkin ölçemleşken bakmıçılıq teknikisi işik aldıqıca yetip geldi. Köpçülük beyişinin çüş emeslikini yes kıldı. 5 yıl ilgiri o 20 tögü bakkan, pütkül kesp zancirinin türtküsü de onun tögü bekiş kölümü 280'e kengayıp, yıllık sap kirimi 1 milyon 500 mün yendini aştı.
1: Kelpin nahiyesi emeli nep arkalık kesbini yöleş, ammığa samimi yardım berişte çın turuş ceryanı da işlep çıkırıştın burunki, işlep çıkırış devamıdaki işlep çıkırıştın kiyinki bütün zancırsıman siyaset sistemisini berpa kılıp, ilgir kiyin bulup, 9 türlük mehsus siyasetini yolgu koyup, bir yılda bir kitim tanşeş, bir yılda bir kitim mükemmelleştiriştek herkeccan yöleş mekanizmini şekillendirdi. Cem'i 50 milyon yuandan artık her yıl yardım pulu tarqıtılıp, tögü setiviliş, kotan seliş, suğurta katarlıq 9 cihetin her tarafı medet berildi. Hükümet bilen bankının hemkarlıqını çoğunkırlaştırıp, məksus inavetli qarız məhsulatlarını bazarğı selip, cem'i 230 milyon yuan yardım ösümlük qarız tarqıtıp, məblağ yürüştürüş qiyin buluş məsilsini hıl kıldı. Bakmıcılıq suğurtası haqqının 50% boyunca yardım pul siyaseti yolu koyuldu. Hükümet 5 milyon yuandan artık meblağ silip, tögü suğurtısının umumyüzlük kapılınışını işe aşırıp, yukumluk kesel, tögü ölüp kiliş katarlıq bakmıcılıq xayıp xatırını tögütüp, amını setiş yolu xayıp xatardın ğam kılmaydıgan kıldı.
0: Kelpin nayası pent tehtikide yenilik yarışını kesbinin uzak müddetlik terakiyatının yadırılık terikigi aylandırış üçün Abdülüm Rayın dericilik tögü tatqiqat oranı kurup, məksus texniki kollektifi təşkillep, kesb qiyin nuqtısını həl qilip, tögü toğuntılgan spırmısını süni uruqlandırış. Pəsilsiz bütün yıllık nesillendiriş texnikisini muhabqiyatlik igilip tögini 4 yılda işki xitim botulaştın, 4 yılda 3 kitim botulaşka östürüp, süt işlep çıkırış ünümünü 30% östürüp, kış pesledeki süt azlap ketiş mezgeledeki kıyın meselini hal kıldı. Tekniki umumlaştırış noktasının 3'ü tesis kılındı. Mutakasla ömeke nek meydana berip mulazimet kıldı. 500 adem kitinin artık teknik terbiyelendi. 200'in artık yerlik mutakasız dekhan çarucu mahirleri yetiştirildi. Bakmacılık teknikisi hemme aileki yetkizüş, hemme adam biliş işe aşırılıp, amının tögü bekşi tekimi asallaştı, önümü tekimi yukarı boldu. Kelpin nayesi yine bakmaçılık, pişiklaş, setiş, bütün kesb zancirini, bütün küçbülen berpa kılıp, kesblerinin miktar aşırıştın süpet östürüşke özgürüşünü ilgiri sürdü. Başlamçı karxanalarda doğru kirgizip, ölçemleşken inçki pişiklash işlep çıkırış liniyasının beşini kurup, 50 neçhil tögü yürüyüşlük məhsulatını tədqiq qilib işlep çıkardı. Nahiye derecelik elektronluk soğudu bivaslı körüstüş bazısı kurup, bütün nahiyedeki 150 neçhil yezi igilik alaydı məhsulatlarının seteli sonmasını 1 milyard 200 milyon yandan aşırışkı türtke boldu. Ölçemleşken bakmıcılık bazısı kurup, 5'li yakşı bakmıcılık endiyesini umumlaştırıp, kesplanın kölemleşişi, ölçemleşip terakki kılıçını ilgürü sürüp, bir töge puhralanı beytidu digenini hakiki işka aşurdu.

Qadirlik radio anglagıcı dostlar. Emdi Qırğızcı naqşlardan Balılıq çağlar namlıq naqşını köngül aramınlar sunumuz yaqtırıp anglagaysılar.

Bu sahipimizde köpçülüknün qiyniq rangli tort setivilişini tavsiye kılmayımız degen tema qızıq noktığa aylandı. Qiyniq rangli tort qandaq yasılıdu degen xabar diqqatınlarda buludu. Yakında köpçülüknün qiyniq rangli tort setivilişini tavsiye kılmayımız degen tema qızıq noktığa aylandı. Tortu tarqalgan sın körünüşide tort üstüsü naq meydanda işlep körüstüp mundaq dedi. Ak kaymakni sap qara rengi tanşaş üçün yerim butulga pigment tökiş gerek. Tanşalgan kaymak açık bulup, yep bolgandan keyin tıl qarıgı boyulup ketidi. Nurgun tordaşlar qiyniq rangli tortqa pigment dövülünüp qalganmı yok, yani yigilip olamdı yok dep endişe kılıştı. Ameliyette muntuzum pişiriq dükkanlarının qara tort yasaşta başka usulü bar. Yani qara kakao talqını, siyah belik şerbeti, ösümlük karbon qarısı qatarlıqlarının hemisi de muşunuğu oxşaş ünüm bar. Qaymaq bilen gül çekkende rengini tanşaşki toğru kelgen taqdırdımı, işiltiş maqtari pekat bir neç temimli boludu. Mutaxassislarının bildirişçe dövültümüzde yemeklik pigmentinin işiltiş dairesi ve miqtarığı qarta qattıq belgilimi bar bolup, bazı da qiyniq rangliq tortni bir qitim yep koyğanda sarasimigi çüşünün hacidi yok iken. Qızıq noktalıq sın körünüşide özünü tort üstüsü dep atıp alğan bir kişi naq meydanda, eğer qara rangliq tort yasamaqçı bolsa, qaymaqqa köp miqtarda qara rangliq yemeklik pigmenti qoşuşqa toğır keledi qalıqını. Bunun tämige təsir yetküzüplü qalmay yana pigmentini ziyadı köp qobul qılıp, yemeklik bexatarlıqı yoşurun xavip barlıqını görsetti. Yani bazı sın körünüşlerde körüstülüşçe, köp miqtarda qara rangliq yemeklik pigmenti qoşqandan keyin qaymaq parqıraq qara rangda boladı eken. Tämi açıq bolıpla qalmay yana bundaq ranglarni yuyup çıqırış naha.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlılık uçulu, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızın alışalanı karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonuçla terminalıda maskadanda anlatılıdı. Hem de her vakit kayıtı anlılıklı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundak mezmulla boyu içi anlatış birimiz. Kanun haberleri sahipimizde Gun'an Ministerliği, Gun'an organlarının tor boşluğu bir xatarlıkını nazaret kılış tekşürüş çağrısını ilan kıldı. Abdunum rayon, kezilme baylıklarını çarılıp tekşürüş, içiş, paydalanış ve koğdaşını kanun boyunca tertiplik ilgiri sürdü degen haberlerini anlayısla. Dilo ve kanun sahipimizde, karşı taraf bekş hakkını nesi kaldırsa, hukukunu kanda koğdaş gerek degen dilo

0: misalini sözləb birimiz. Onu üçün əməli iş qılıb biri səhifimizdə sıcıl ız qoğlaş boşaş turulmudu. İcraçı sotçı yaşanğan kişinin yaşanğanda kütünüş polunu qaytırıb kəldi digən məzmun diqqətinlədi boludu. Əmdə diqqətinlə bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlurdu bolsun.
1: Qanun xəbərləri.
0: Gun'an ministerliği yakında Gun'an organlarının tor boşluğu bir xəterlikini nazarət qiliş təkşürüş çağrısını ilan qıldı. 2026 yılı 10. ayının 1. günüdün başlap yolu qoyuldu. Gun'an ministerliğinin tonuşturuşca növbette tor boşluğu bir xəterlik vəziyeti kəskin və mürəkkəb bulub, Gun'an organları qanunlu belgilengen məsuliyetini ada qilişdi çıxın turub, tor boşluğu bir xəterlikini nazarət qiliş təkşürüşünü yanımı qeyliplaşdırgan və küçə etkən. Yakınki yıllardan buyon devlet sağlık malumat bexatarligi qonuni, şahsi uchurni qoğdash qonuni qatarlıq qonun nizamlarını çıkarıp, 2018 yılıdaki Gun'an organlarının tor bexatarligini nazarat qilish tekşürüş belgelemesini özgertip, nazarat qilish tekşürüş obyekti mezmuni qatarlıqlarını mükemmelleştirip, yeni vaziyette Gun'an organlarının tor boşluğu bexatarligini qoğdash ihtiyacı maslaşışka doğru geldi. Gun'an organlarının tor boşluğu bir xəterlikini nazarat qilish təkşürüş çağrısı cəmi 23 madde bulup asaslıqı 6 cəhətki məzmun belgilengen. 1. Nazarat qilish təkşürüş obyekti aydınlaşdırıldı. Bu tor ticaretçileri sallıq məlumatlarını bir tərəf qılıq uçula, şəxsi uçurunu bir tərəf qılıq uçula qatarlıqlarını öz işçiga alıdı. 2. Nazarat qilish təkşürüş usulü aydınlaşdırıldı. Bu, torda səyyarı təkşürüş, tor sırtıda təkşürüş, gündülük təkşürüş, məxsus təkşürüş qatarlıqlarını öz işçigə alıdı. 3. Nazarat qilish təkşürüş məzmunu aydınlaşdırıldı. Bu, təkşürüldüğün obyektinin qanunlu belgilengen tor boşluğu bexatarlıqı məcburiyyətini ada qılğan qılmağanlıqı, şunundak çoğun-çoğun fəaliyyətlərinin bexatarlıqını qoğdaş məzgilidiki nuqtuluq təkşürüş məzmunu qatarlıqlarını öz işçigə alıdı. 4. Nazarat qilish təkşürüş mexanizmi aydınlaşdırıldı. Dövlət tor bexatarlıqı, sallıq məlumat bexatarlıqı qatarlıq mexanizmlarının bir tutaş planlap maslaşdırılışı astıda tarmaqlarının maslaşışı, birleşib təkşürüşünü küçəyitib, karxanlarının yükünü yenikletiş tələb qılındı. 5. Təkşürüş nəticəsini tədbiqlaşını aydınlaşdırdı. Gun'an organının təkşürüş əhvalığa asasən tüzütüşki hədəkçilik qılış, Gun'an əskərtiş, xeytə əvətiş və cazalaş qatarlıq tədbirlərinin qollanıldı. 6. Alaqadar qanun cavabkarlığı, Gun'an organı və xizmətçilərinin xizmətdə bepərvalıq qılış, xizmət hüququdun kəlis-kəlməz faydalanış, dövlət məxfiyyətliyini aşkarlaş qatarlıq qanun cavabkarlığı aydınlaşdırıldı. Gun'an organlarının tor boşluğu bir xətərlikini nazarət qılış təkşürüş çağrısı da, birləşmə təkşürüş mexanizmini takamullaşdırış, karxanaların yükünü yenikletiş doğrusu da belgeleme çıxırıldı. Gun'an organı alaqadar tarmaqlar bilan bo'lgan nazarat qilish tekshirish bo'yicha hamkorlashish, maslashish mexanizmini o'rnatib va takomillashtirib, tarmoq qalqib maslashish, uchur almashtirishni kuchaytirib, naq maydoni tekshirish qitim soni doirasi usulini muvofiq bekitib, takror tekshirish, giralashmi tekshirishdan saqlanishi kerak. Gun'an organı alaqadar sahalarını naq maydonda tekshirganda aldı bilen tor bexatarlıqı ve uçurlaştırış tarmaqı saha mesul tarmaqıga uqtırıp imkan kadar birleşip tekshiriş karxanlarının yükünü yenikletişi kerek. Şunun bilen bile torda seyyarı tekshiriş qatarlıq usulla arqalıq tekshirişini qanat yaydırışqa ilham verip karxanlarının ticaretiga bolgan tesirini en zor derecede tüvelletiş kerek. Gun'an organlarının tor boşluğu bir xəterlikini nazarat qilish təkşürüş çağrısı da, Gun'an organlarının qanun icrasını qeyliplaşdırış kuruluşuğa yanımı ilgirilgən halda tələb qoyulub, Gun'an organları nazarat qilip təkşürdüğün xadımla, hüccət qatarlıq konkret tələblə, şunundak texniki cəhətin qollaş aparatının həmkarlaşıb təkşürüşünü qanat yaydırışıqa havalı qılınan bir xəterlik başquruş tələbi aydınlaşdırıldı. Yoçuklarını təkşürüş, sınış çallıqını sınaş qatarlıq usullarını qolunub, yıraq musafilik təkşürüşünü qanat yaydırışqı qarata, vilayet, şəhər dərəcilikdən yuqri Gun'an organının təşkiləb yolu qoyuşu tələb qilindi. Şunun bilen bile Gong'an organi ve hadimlerinin hizmet ceryanı da bilip kalan devlet mehbiyeti, hizmet mehbiyeti, soğudu mehbiyeti, şahsiyet, şahsi uçur katarlıklarının mehbiyetini saklaş cevapkarlığı belgelendi. Nazaret kılış, tekşürüş tertipini yanımı kayıplaştırış arkalık Gong'an organlarının kanun icrasını kayıplaştırış seviyesi küçep östürüldü.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
0: Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komiteti yaqinda Jungxua xalq jumhuriyatining qizilma boylik qonuni, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining qizilma boylikni boshqarish nizomi, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining qizilma boyliklarni chorlash tekshirish selinmasini nazorat qilish boshqarish belgilamasining ijrosini tekshirishni o'rinlashtirma qilish yig'ini ochdi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning davlatning energiya bexatarligi to'g'risidagi muhim bayonlari cho'nqur o'rganilib, izchillashtirilib, avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirma talabi astoydil amallashtirilib, qizilma boyliklarga doir qonun nizomlarining umumiyuzlik unumlik yo'lga qo'yilishiga turtki bo'linib, qizilma boyliklarni chorlab tekshirish, yechish, foydalanish va qo'g'dashga qonun bo'yicha tartibli turtki bo'lib, qizilma boylik afzalligini kasb afzalligi taraqqiyot afzalligiga teqim yaxshi aylantirishni ilgari surib, Xinjiangning iqtisodiy, ijtimoiy ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga 15-chi 5 yilni yaxshi boshlashni ishga oshirishga turtki bo'lib, tirishib davlatning energiya boyligi bexatarligini qo'g'dash uchun yangi to'p qo'shish talab qilindi. Yig'inda bunday ko'rsatildi. Qizilma boylik iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning muhim moddiy asosi. Qizilma boyliklarni chorlash, tekshirish, yechish davlat egiligi, xalq turmushi va davlat xavfsizligiga munosabatlik. Qizilma boylik qonun nizomlarining ijrosini tekshirishni qanot yaydirib, qonun nizomlarining unumli yo'lga qo'yilishiga turtki bo'lish bosh shuji Xi Jinpingning Xinjiang xizmati to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqi, tasdiqi yo'l-yo'riqining ro'yini qat'iy amallashtirish. Yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda umumiyuzlik izchillashtirishdagi amaliy harakat. Bosh cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini puxta amallashtirish, joyida amallashtirishga qonun bo'yicha turtki bo'lish, davlatimizning qizilma boylik bexatarligiga haqiqiy kafolat qilishning real ehtiyoji. Xinjiang kanchiligining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish, o'zgacha afzal zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishni tezlatishdagi kuchli tadbir. Yig'inda bundoq ta'kidlandi. Ikkini tiklashning hal qilguvchi ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, qonunniki belgilamalarni chin ko'zlab, bu qitimqi qonun ijrosini tekshirishning nishon talabi va nuqtaliq mazmunini dal joyida egilab, masala yo'nalishida chin turib, diqqatni qizilma boylik bexatarligiga umumiyuzlik kafolatlantirish, qanchilik huquqi narsa huquqini tizimlash tuzumi, ko'p xillashgan kanchiligi ishiltiladigan yer ehtiyoji, qonun nizomlarining izchillashtirilishi, yo'lga qo'yilishini cheklab turayotgan qiyin nuqta, to'siq nuqtalarni cho'rdab, cho'nqur ahvol egallab, astoydil xuloslab va tahlil qilib, qonun ijrosini tekshirishning qaratmaligini uzluksiz kuchaytirish kerak. Qonun ijrosini tekshirish bilan qonunni umumlashtirish tashviqotini birlashtirib, jamiyatga har sohaning qonunni o'rganish, qonunni bilish, qonunni tushunish, qonunga rioya qilish, qonunni tatbiq qilishiga turtki bo'lib, qonunchilikning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishga qonunchilik quvvati qo'shish kerak.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyruqib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakiz yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcamı partiyemizi. тамақ ысырап қылмаслықны әммеміз өзіміздің башлайлық.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde karşı taraf bekş hakkını neyse kaldırsa hukukunu kanda kogdaş gerek degen dilo misalini sözlep birimiz. Çapçal Şibe Atılım Nayalık Halk Sot Mahkemesi yakında bekş hakkını mecburi icra kıldırış dilosunu tez becerip neyse kalgan pulunu toluk kaytırıp geldi. 2013 yılı 9. ayda AX bilen YX çıkışalmağalıktın kelişim bilen acırışıp, ölünüp tukkan perzenti AX'ni anısı AX bakıdıgan. Dadısı YX her ayda 150 gün bekiş hakkı berdiğen bulgan. Balının yeşinin çoğun işiği ergeşip, kündürlük çıkımı bargansırı eşip, əsledeki bekiş hakkı balının asası turmuşuğu yetmegen. Ey ikiz, köpketin bekiş hakkını östürüşünü mesahatleşken bolsun mu, ya ikiz bunu pisent kılmağın. Ey ikiz amalsız, çapçal nayalık halk sot mehkemesi deva kılgan. 2023 yılı 10. ayının 27. günü sot mehkemesi şu cayının turmuş seviyesi birleştirip, bekiş hakkını her ayda 500 yenge tanşeş hakkıda hüküm çıkargan. Hüküm küçüki igi bolgandan keyin ya ikiz qıydap ada qilishni rad qilgan. Bu yil 3-chi oygacha u 17 oylik bekiş haqqidan jami 8500 yuanni nisi qoldirgan. 7-chi oyning 15-chi kuni ay ikiz sot mahkamasiga majburiy ijro qildirib berishni iltimos qilgan. Diloning quramiga yetmaganlarning jonijon manfaatiga munosabatlik ishkalligini ko'zda tutib, sot mahkamasi xalq turmushi bo'yicha ijro qilish yo'lini ochib, shu kuni dilo ochgan hamda dilo bejirguchilarni tez sur'atda avatgan. 7-chi oyning 16-chi kuni ijrochi sotchi YX'ga hujjatlarni yetkazib berganda qonun moddalarini qarindoshlik, mehri, axloq prinsipini birlashtirib, savrchanlik bilan qonunni tushundirib, davli so'zlab, qoramiga yetmagan farzandlarini beqish ota-onalarning qonunni belgilangan majburiyati ekanligini, qiydab beqish haqqini nisi qoldirsa jarimani qo'yish, lavzida turmaganlarni jazolab ogohlantirish qatorliq qonuniy oqibatlarga duch keladiganligini uqtirgan. Ijrochi sotchining nasihat qilishi bilan AX Uşunu tepip, barlık nesi kalgan hakni tolukla berişke vədi bergen. 7-chi 27-chi günü ya ikiz, 8500 yen bekiş hakkını sot mahkemesinin icra pulu məksus hesabatıgı götkigen. Hazır bu dilo oğuşluk icra kılınıp boldi. Programının torda hem türkü buluş məksus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soruyduğun kanun məsələriniz bolsa, Slushiting abonuçla terminalını çürüp, programını hem türkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları

0: 不设定阿波尼奇拉铁里面拿了的
1: Qanunni təşviq qilish, qanunga tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiangning 23 yillik koni yerlik korxonasi Confuyan shirkati Beijing oziqlik tadqiqot o'rni bilan birlashib, Xinjiangdagi har millat do'stlarining kundalik sog'lomligi birikma meva ko'rtat, zijin lingji, anji, diki kalsi, yichang, jigan yangyuan talqini qatorliq mahsulotlar bor. Confuyan shirkati birikma meva ko'rtat, zijin lingji, anji, diki kalsi, yichang, jigan yangyuan talqini qatorliq mahsulotlar bor. Confuyan shirkatining har qaysi viloyat oblastlardagi oziqlik mahsulotlarini bevosita sotish maqsadlikini xaridorlarga mulozamat qilib, ularning e'tirof qilishi va yaxshi bahosiga erishdi. Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatima Muallim 8. ayın 18. günü Kuşaşari kuruluş atırtı poştana aylıkla korusudaki birinci dükkan. Yani Kanfuyan mahsulatlarının mahsus seçiş dükkanında. 8. ayın 19. günü Çayar Naya İgerçi Kutisi Altın Bürküt Meydanı'nın yindeki Kanfuyan mahsulatlarının mahsus seçiş dükkanında Xeridalağa 100 liranı mesaj verdi. Şundakla itibar pahaliyet ötküzdü. Bazı mahsulatlarının birini seti basa biri soğuk kılınırdı. Şu günü dükkanı kırgan Xeridala Pelay Kembirki aylandırış pahaliyeti katmışıp kütün bigen kuşallıkı erişeleydi. Xinjiangning 23 yillik koni yerlik korxonasi Confuyan shirkati Beijing oziqlik tadqiqot o'rni bilan birlashib, Xinjiangdagi har millat do'stlarining kundalik sog'lomlik ehtiyojini egallab, har bir mahsulotni ko'ngil qo'yib ishlab chiqardi. Confuyan shirkatining Maishu, Hongkongning Zapa, Fopinzi, Weichangkang, Huachangfei birikma meva ko'rtat, Zijin lingji, Anji, Diki kalsi, Yichang, Jigan yangyuan talqini qatorliq mahsulotlar bor. Confuyan shirkatining har qaysi viloyat oblastlardagi oziqlik mahsulotlarini bevosita sotish maqsadlikini xaridorlarga mulozamat qilib, ularning e'tirof qilishi va yaxshi bahosiga erishdi. Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatima Muallim 8. ayın 18. günü Kuşaşari kuruluş atırtı poştana aylıkla korusudaki birinci dükkan. Yani Kanfuyan mahsulatlarının mahsus seçiş dükkanında. 8. ayın 19. günü Çayar Naya İgerçi Kutisi Altın Bürküt Meydanı'nın yindeki Kanfuyan mahsulatlarının mahsus seçiş dükkanında xeridalağa 100 liranı mesaj verdi. Şundakla itibar pahaliyet ötküzdü. Bazı mahsulatlarının birini seti basa biri soğuk kılınırdı. Şu günü dükkanı kırgan xeridala Pelay Kembirki aylandırış pahaliyeti katmışıp kütün bigen kuşallıkı erişeleydi. Xinjiangning 23 yillik koni yerlik korxonasi Confuyan shirkati Beijing oziqlik tadqiqot o'rni bilan birlashib, Xinjiangdagi har millat do'stlarining kundalik sog'lomlik ehtiyojini egallab, har bir mahsulotni ko'ngil qo'yib ishlab chiqardi. Confuyan shirkatining Maishu, Hongkongning Zapa, Fopinzi, Weichangkang, Huachangfei birikma meva ko'rtat, Zijin lingji, Anji, Diki kalsi, Yichang, Jigan yangyuan talqini qatorliq mahsulotlar bor. Confuyan shirkatining har qaysi viloyat oblastlardagi oziqlik mahsulotlarini bevosita sotish maqsadlikini xaridorlarga mulozamat qilib, ularning e'tirof qilishi va yaxshi bahosiga erishdi. Kanfuyan şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatima Muallim 8. ayın 18. günü Kuşaşari kuruluş atırtı poştana aylıkla korusudaki birinci dükkan. Yani Kanfuyan mahsulatlarının mahsus seçiş dükkanında. 8. ayın 19. günü Çayar Naya İgerçi Kutisi Altın Bürküt Meydanı'nın yindeki Kanfuyan mahsulatlarının mahsus seçiş dükkanında xeridalağa 100 liranı mesaj verdi. Şundakla itibar pahaliyet ötküzdü. Bazı mahsulatlarının birini seti basa biri soğuk kılınırdı. Şu günü dükkanı kırgan xeridala Pelay Kembirki aylandırış pahaliyeti katmışıp kütün bigen kuşallıkı erişeleydi.
3: Yer belgesi orundan öy setibiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çoğun Bazar yenirgi Tianshan restisi'de 514 yürüş yaşamatlik turalğının pahaliyet orundan külümü 2300 kvadratmetre kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost buraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadratmetreden 158 kvadratmetrelik kıçı bolgan Pevkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyünü 4 yataklık kılıp şiddeleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsulatını 0991-25-5 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Xinjiang İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekişirkinin yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
4: Bir xeyriş yarımı köpülgü yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan birinci numarlıq turalğısı təbiyyəti boysunub 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq məhəllə Versan Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan Tianshan birinci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qəbətli binalarda əmmə ailinin güllikki 270 gradusluq aylanma körüş dairisi var. Derizinizdə assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmə adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köngünüzdə kirək iştir. Qızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao Öycay Çekişirkinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Şalının görüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
2: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa ele balaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
2: Tamaq ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhtcamı var deyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıkni, emmimiz özümüzden başlaylı.

0: Burç Universal Radyosu açlıkını ticeşte monolarını eskertirdi.
1: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuklanaylı. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bulsa el avalaylı.
0: İksatçıl ve ticeşlik bulup, eşemeçlik kılmaylı. Yeni ıstılını evci aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
1: Tamak ıstılı medeniyeliki, ictimai medeniyelikinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak tayarlışımızga kançalık vakit getirdi?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafıq buyurdu. Azraq yapla, tök ısırap kılıştın sağlık.

tağ deryaları arasında beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişinin yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Hürmetli radio anıqçılar. Şinjan radio televiziya stansının münbet bıraq programısını alınışınlarına karşı alınız. Mən Pərhad Ömərim.

Şor Mahalli kenti turuşluk hizmeti atırtı, kişi kentki yaşanğalarının rakamlık ağını toldur dediğe mezmullar diye ıhtınladı buludu. Kaltıs beyiş mahirleri sahipimizde Şarkı Şimalı kız Li Aymın Çigra rayonunda hudi malen huadek pareklap içildi diye mezmunu sözle pirimiz. Yezi ilgiliki yeza dikkalarga alakadar uçurları sahipimizde Kutbin ayısı da çıkma modun artık İgiz Zembruk Ot Oruş mezgilgi kirdi Katarlı uçurlarını aldığımız. Radyo Anlıcıla Programımız Sincan Radyo Televiziye Zidansı'nın yeni taratku Sılı Şıtiyin abunçlar terminalda maz kademde anıtıldı hem de her vakit kaytırıp anıgıl buludu. Hem de diktiğine programımızdan tepsili mezmunları da bulsun.

Yazdım tumuz keşküleri, hoten keşlik bazırdı çıraklar, yop yoruk bulup, kişilerden varan çurunluğu tolgan idi. Keşlik bazırı kırsanız, kaptır kaupının küyü atkan pırkı, kıytık zonzunun pırkı, bütün koy kaupının zir pırk katarlık pırkıl, mezzelik pırk demirkınızı uğruldu. Yantiki kızık, yağlazıgı koyulgandı, güz kılıp çıkan avaz kudu bir cüp körünmez koldak, kimlerinizden peşinden tartıp, kadıtmanızın tok tutudu. Şanghay'dan öz atma bile edip Şinjan'a kelgen sayahatçı Rin Yaguan yeñilip setip alğan bir stakan örük qeqi çayını kötürüp durup kızıqqan halda yaymıçı Aygül Mehmet'ten Şinjan'ın keşlik bazarlarının hämisi üstü uçuk yaymılar toğu Xotenlikler zal içi kırbapçılar o dep sordu. Aygül koludaki uzun çömüş bilen kazandaki örük suyunu iyileştirdi. O külüp durup mundaq dedi. Bizden bu yer tört pəsilinin əmisi de etçilidir. Kışta istiq yazdı salqın. Naqş usullarının əmisi var. Muit pakiz azadı. Sürat tartısızın buludu. Köpçülük köngül koyup ticaret kılıp, Xoten keçlik bazırını ən yaxşı cay kılıp korup çıxdı. Qaqlap pişirilgan tuxum, Xotenlik ən həqiqi qaqlap pişirilgan tuxum. Bir qıtım yiysanız, bir ömür unutyalmayısınız. Ava çıxan tərəkki qarsanız, Kauden... Şişe'nin ilgisi Gülnar Abdullah sayacılarına özünün kaqla püşürüğen tuxumunu kızgırlık bilen tonuşturup atardı. Her gün keşte o atlas könle keyip altın zıb zinnetlerine takıp, nefs girim kılıp tuxumunu könle koyup kaqla püşürdü. Yaymısı da 300'dün artık toku, ördek, tögü, kuş kaptar, bödene gaz tuxumu pakiz sürtülüp, çoğun küçüklükü boyu çeretlik tızılgan. Zepe, zire, tuz, karmış katarlıklar küçük bodulka kaçlangan. Ən içiki tızılığını onun öz güç kuruşları bulup, oxşmağın pəsildə qayısıl təbiyyəti ıssıq kuruşlarının çilçikə alahid əhmiyyət verirdi. Yəni bir yayma aldığımansınız, qeyd uzunluğusu yaymasından aldığı kişilər uzun ölçürət bulup kətkən idi. Yayma ilgisi Dilnar Abdücelil ak zonzunu kürək bilən biz yapılaqlab bir kuş qeydini zonzuğu sürdü. Andın çoğun bir kuş kəhrva rənglik əncür şərbətini qoydu. İpektek inçik uzun sözülüp, Nomi Gürüş'nün yuçkığı kirdi. En ahırda bir neş talhasın uvukhanı çeçip, sayacılarının kolu tutkuzganda, Çin'in girviki yanıla ısık idi. Dilnar 9 yıl kit uzunzu sattı. Her günü teyarlap koygan 200 kişilik uzunzu setilip buludu. Onun ticaret yolu nahayda attı. Kuruşlar tuluk, üstel yüzü pakiz, tan uzunzu yumuşak, yepişkak, kit koyuk buluş gerek. Al murabbası, encür murabbası, ürük murabbası, karkat murabbası katarlıklar katar tızılgan bulup, xeridalar erkin halda maslaştırıp işlesi buludu. Dinler mundaq dedi.

Yayma aldı da orun az. Nurgun mihmanlar daim elip gitip başka yerde yaydı. Mine en hayacan saldığın şu ki köpçülük yap olgan dinkin teşebbüskarlık bilen kaç kuşlarına ekilip veriyordu. Yani teki temlik geyende maktaşını unutmaydı. Bir neç gün ilgiri bir sayahatçı pul tüleşini unutup gelip üçüncü günü meksuz dostluk havalı kılıp pul tüledi. Ben daim oğlumga keçlik bazar mal setip pul tapıdığan cahile emez. Yani her taraftan gelgen sayahatçılar bilen tanıştığan cahil değmen. Bu nakillerini ben pek yakış görmen.

0: yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seyğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşaldımız.
1: Radyo anlıqıcılar. Gülün vatkanı yazı kentlerine nazar sahibimizin davamlaştırımız. Emdi Altınrayılık Halk Tepçi Mekkemizin baynayısının Sayran Bazri Şur Mahalli Kenti Turuşluk Hizmet Ertirdi. Küçük kentki yaşan kalırının rakamdaki hanını doldurdu. Degen mezmunu sözler birimiz.

Yakında Baynağıs'ın Sayran Bazarı Yeşor Mahalli kentindeki bir küçük hoyldaki labastın aslında hoylunun ilgisi 74 yaşlık Mahmut Osman, 60 aylık halk tertiş mekkimizden Şor Mahalli kenti turuşlu kısmet etirtinin muavın başlıkı Çin cin bilen çay içkeş paranlaştı. Mahmut külüp durup mundak dedi. Üyümdeki 3 koy ve 2 kalı bargan sırı semirvat idi. Sırt işlemçilik kılvatkan oğlum yakında 2000 yuven turmuş bul evetti. Küldürüm kündün küngü yakışını vatıdı. Minin hiç kanda gımım yok. Çin cin mu kuşal aldı mı odak dedi. Bizdeki kent tutuşlu kadırlarının kalbide amının kuşal bolgalıkını görüştüm artık iş yok. İşkeylen külüş paranlaştı. Oyleni şatlık keyfiyat kapladı. Çin cin yeni bir kıtın bir kaderlik aldığın eriş bilimlerini tapılgan dinkin ziyaret çeryanda daim sorulgan meselini tılgı elip Baba, yan telefonda bir cırgan işleriniz var mı? Dedi. Bu eskertiş Mahmut Hava İstikbol Kaçkı öydeki Şamal Durguş'tan toktumayı aylın vatkarlıkını esik aldı. O tokbolun vakti tapşırış için yan telefon arıklık köngülük toktiş ekvali ve tapşırgan ekvalı kalıqını inaklamak için oldu. Çincan için bu adet kişiydi. O Mahmut sunğan yan telefonunu elip yumuşak detalını içip hesabat numarını kırgızıp naayet tezil neticesini taptı. O mundak dedi. Baba, uyumuzun günlük tok işletiş miktarı 1 kilovat saat etrafı deyken tapşırgan ayakının kaldı kudun yine 1 yuan 3 mu pul kaptı. Hazır 1 kilovat saat tok 4 mu yıkılaştı. Yani bir mezgil işletkili bolu deyken. Mahmut 5'ine lınıştıp yan telefonunu elip hizil bolğanı aldı külüp durup. Sizler yardım kılmadan bulsanla oğlumdan bana ilip ergen yan telefonunu zinnet boyumuna alınıp kalattı, dedi. Şor mahalli kendide 60 yaştan aşkan 207 yaşangan adam var. Perzentleri sırtka işle gelip çıkıp getkeske yalgız turduğallar köp sanını ilgileydi. Bu yıl birinci ayda kent turgunu uzun bulmadan Çincan ziyaret ceryanda kentki nurgun yaşangallarının ehli iktidarlık yan telefonu barlık. Ama yan telefonun nurgun iktidarlarının işletilmeyi kalıqını, fakat onu telefon kılıç kuralı uğrunda işletilmeyi kalıqını baykını. Bulut terminaldaki davalın iş soğurtısı, icdimai iş soğurta yaşanan dükünüş ispatı, yardım pulunu sürüştürüş, tok pulunu davamlı tapşırış katarlı halıq durmuş kesipleri, yaşanganlar alıp ötelmeyi kalan rəqəmlik an bulup kalıqan idi. Çincan ve onun alt hizmetleşi halkın ihtiyacını bilgendiğin için ehli iktidarlık yan telefonunda meşgulat kılıçkı yardımlaşını hizmet tezimliki kir gözdi. 20 yıldın köprek vaktin buyan ular ailelerge girip ziyaret kılıç, kanunu umumlaştırış, teşvik kılıç, yardım veriş, kıyın meselelerini hal kılıç, ahallar kenişi yığın iç ceryanda yaşangallarının barmak uçu kesbini bir taraf kılıçıga yardımlaştı. Çincan Baba, bunun hepsini asalı bir taraf kılgılı buludu. Yani şu gel, telefonda bir cırgın iş bulsa bizini izlesinler, dedi ve oradan durup Mahmut bilen hoşlaştı. Yeşillik kıpırken genin kent yolda menip, Çincan hizmet ve işin topini içip, başka hizmettaşlarının üyüge giriş ceryanını bir korkördü. Çincan ve onun hizmettaşları öğünüş arzusu küçük yaşangalarda yardım yerine kalmay, onlara ehli iktidarlık yan telefonunun bazı asasi meşgulatlarını öğütüp koydu. Çincan mundak dedi. Bugün 3 yaşangan kişi yan telefonunu süratki tarçını günü aldı. Hazır kentki bir kısım yaşangalar başka cahideki balları bilen ve şimdi fikir almıştıralaydı ben bu oldu.

Yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğun bazar yenirge Tianshan restisinde 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış öyde terlikide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü alsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemiyetinin əşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan təvkulada 5. evlat

0: Ilab. 3 yotoqlik uyni 4 yotoqlik qilib shiddalaysiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991-25-5 0991-25-5 ga telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li Chong bozor uy joy chekishchiligining yangi uyni oldin sotish ijozat nomeri 2026-650-102-16.
1: Bir g'irish yarmu ko'p pulga yaraydigan Urumchi Longchang ko'chasiriki Tianshan 1-chi nomerliq turalg'usi tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'boronlik mahal. Versan sarayining manzirasidan o'rnak olingan Tianshan 1-chi nomerliq turalg'usiriki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derazangizni ochsangizla Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil Oltiroq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao Uyjai Chek Shirkitining yangi uyini oldin sotish ijozat nomeri 2024-650-102-00-125
2: Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasi Radio Xabarlar Markazi Uyghur Universal Radiosi ochliqni tejashda monolarni eskertdi.
3: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanayli. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olayli.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni, əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Xinjiang Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçi Universal Radiosi.
5: Adaş, yani kançılık var mı?
6: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrelik kaldı.
5: Ah, öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
7: Ne miyiginiz be? Aras, balılağın ne mağaş geldiniz?
5: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu. Ah, soğatlarını bağandı köste ya. Vallahi yakıştı. Hey,
6: dikkat kıl!
5: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığan ilgisi var?
6: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep bırmançılığan bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
5: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
6: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: Kaltıs beyiş mahirleri.
1: Radyo oğlan. Emdi kaltıs beyiş mahirleri sevimiz bu işe şarkı şimanlı kız Li Aymın'ın Çigra rayonunda huddi malen huadek pureklep içilgalıkını sözlep birimiz.

Yakında Hıcı Nayisi Gülcet, ol yetsinin kadirli aymin çarvitçiden kelgen telefonu kuyup etip, bir istakan su kuyup, istakanını hal etip kelgen amını aldı kuyup, üsteldeki hatır defterini açtı. Bu onun 4 yıldan bu yan asasi katlamda hizmet kılıç çarayan itildirgen adeti, karış terep kandak meselini inkas kılıçtan katı nezer, estaydıl hatır kaldırattı. Ama 4 yıl ilgiri hizmet oranlığı yığın kelgen bu şarkı şimallık kız 10 yıllık temkin emez seni. 2017 yıllık yüzde li ayımın 10 net saat poyuzgu olturup Şincan Pentechnik

Lopnur Nayisinin Gülbağisi Xadadun kentigi təqsim kılınıp, sabahdaşları bilen birli pensiyaya çıkan kent ahalar komiteti modurunu uydu turdi. O əsləb mundaq dedi. O çağda bundaq natmış muhitta bu yerim aynı kandaq ötküzərməyən dəb dilğul bolğan idim. Li Aymanın könlü dəkki dükki geçti. Oylumğa yerdin peşqadan modurunu ayıstıklar ən adi usul bilen bunun cevap qaytırdı. Meyli ular qaytıp gelip tamak yesin ya ki yemesin, tamakını her günü del vaxtı da tayarlap durattı. Onlarının yuyunuşunun kolaysız işgeliğini bilip, yani alaydı su iskut koç ornattı. Şu çağdaki keçirmiş nesliginde Li Aymanın kalbi azırgıcı illaqlıqı doludu. Daha şöyle bütküzgendiğin ki Li Aymanın yurtuğu qaytıp, hizmet kılıç porstudun vazgeçip, şuan diyao şanlıqı imtihan berip ötti. Xıcın nayesi Gülcet ol yesinin kadır boldi. O 2022 yılı iş ornağı kəlgendiyin ki, riyallıq bilen təsavvurduğun naayeti zor pərqlindi qalıqı neyiz qıldı. Li Aymanın mundaq dedi. Dəsləbdi mən təxi işxandı ücətirətləb, cədvəl tolur mən dəb oylabdı mən. 20 ay xizmət qılgan deyin ki, bir natmış telefon Li Aymanın bilişini özgərtdi. Təvəlikdiki vaqzalda taş toşu vatqan bir deyxan işləmçi yardan tələb qılıb, ballarımın pul köp kitu atıdı, iş haqqını alalmıdım, bana yardım kılalamsız, dedi. Li Aymanın dərhal xizmətdişini yardımı çakırdı. Maslaştırış arqalıq şu günü çüştün ki, karxanı məsuli iş haqqını bərdi. Karıştırıp onun o pulunu tapışırıp, alğalıqın etkan cağdaki ayacallıq avazını o hazırgıcı unutuyalmaydı. Şu dəqiqədə mən asasi qatlam kadrlarının qiymetinin, amının işin işkəllikini iskıldım.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının görüşkə aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
3: Adaş, yani kançılık mı olmaz?
4: Kilayıl da kaldı. Yani 30 kilometrini kaldı.
5: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
3: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
5: Ne miyiginiz be? Her az balılağı ne mağaş geldiniz?
3: Ne mersiniz balıyı vurdu. Soğatlarını bağındı köste ya. Vallahi yakıştı.
4: Dikkat kıl.
3: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesin mi? Kançılığın ilgisi var.
4: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
3: Abdomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
4: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikməkdirsiniz, katnaş kaydısı gə anlıq rayı qılın.
6: Yeşil tağlarğa nəzər selib, süzük suğu baqımız. Seyğınğan yurtımızğa makallışıp, bu tıprağını gülləndürümüz. Hər kişi qalbidə bardur şundaq bir parça yer. Munbet tıprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hörmətlik radio anlıqıcılar, Munbet tıprak programısını anlışınlarını qarşı aldımız.
7: Hürmetlik radyo anlayıcıların avatkınlar Şinjan Radyo Televiziya Stansisi'nin Munbet tıprak programımız. Hem de deyik tığına yezi iyilik ki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bozsun.

8-nji aý kirgenden bu ýan Sanji şäherindäki 72200 mo aýla sypatlyk zakazlyk şoklu arka-arkadan pişdi. Ýez bazarlar ýygbylyş maşynlary we awtomobillaryň par orunlaşdyryp zakazlyk şoklyny ýygbylyş, toşuş we setiş mulazmat hyzmatyny tezlitip, mol usul elişgä haqiqi ikapalatlyk kıldı. Sanji şäheri Yüşügö bazary Sıçı kentindäki baldır pişar şoklu etizde yapyeşil tüplerge kıpkızıl şoklularlık tolgan bolup, toluk avtomatik renk tallaş üskünesi orundulgan şoklu yığış maşinisi etizde toktumay meşgulat kılıp, şoklunu üzüp ilgap avtomobilgı kaçlavat attı. Yezgilik maşinisi şopri Maçın ciyanını tonuşturuşça bir şoklu yığış maşinisi her günü 60 mo etrafındaki şoklunu yığalaydıke. Terikçi Xaylong bu yıl 800 mo yerini hötüge elip zakazlık şoklu teridi. O mundaq dedi. 9-cı ayının ahırda yığıp bulumuz. 800 mo yerden 3 milyon yuan etrafıda umumi kirim kılınış mülçerledi.

Növbette Kutbin ayısında 2 mamadın artık iyi zemburuk otu tonca kıtım oruç mezgilgi kirdi. Bu hıl canıptın keltürülgen alayda çarvı ot çöpü 3 yıl yetiştirülgen deyinkin şu caydaki dikkan çarvıçlarının kırmını aşırdıgan çarvıçlıkların tipini özgertip derecesini üstürdüğün 5 otu gaylandı. Kutbin ayısı Çurgül, Bazri, Karı, Topi kentindeki iyi zemburuk otu bazı tutaş ketken iyi zemburuk otu 2-3 metre ikizlikten naidi yakış özken idi. İki ot oruç maşinisi orup, toğrap, oğutup, apnuma bulgu kaçılıp toşu atattı. Bunu da hem küşünü tecep kalgılı hem otunun su terkibi ve uzuklu terkibini en zor çekti saklap kalgılı bulattı. Orvilin'in ot çöp şu günlüğü etraftaki bakmışlık rayonu yetküzülüp, silos orusu kaçılınıp, çığındılınıp, eşitildi. İlgi zemburuk otu Fujian dikhançılık, ormançılık daşıyordaki tetkikatçı, Lin Jianxi yetiştirgen ala süpetlik ot çöp sordu. Kurgakçılıkı çıdamlık bulup, önümsüz yardımı ösiyverdi. Tərkibide 10%'ın 14% kiçe yirik aksıl var. Hem yem hışak kılgılı hem boranda modap yalınıp, kumunu turaklaştırıp tıpraklı yakışılığa alıp buludu. Kutbin ayısı bu yıl iki zemburuk otudun 24 mon ton olsul erişini mölçerligen bulup, bekar turgan yer baylıkını canlandırdı hem dekhan çarpışlarının kırmını aşırış yolunu kenaytti.

Hürmetlik Radyo Yuvan Ucularına Vatkınan'a Münbet Pırak Programı'nı MD Avaray'ın məlumatı anıtımız. Ürümçü dava bulutluq, temperatura 23 Celsiya gradusdun 34 Celsiya gradus kıca. Altay dava bulutluq, temperatura 17 Celsiya gradusdun 33 Celsiya gradus kıca. Çöçekte azıraq yağmur yığıp kiyin hava bulutlundu, temperatura 18 Celsiya gradusdun 35 Celsiya gradus kıca. Olcuda azıraq yağmur yığıp kiyin hava içirildi. Temperatura 17 Celsiya gradusdun 32 Celsiya gradus kıca. Bortlada azıraq yağmur yığıp kiyin hava içirildi. Temperatura 19 Celsiya gradusdun 37 Celsiya gradus kıca. Karmayda azıraq yağmur yığıp kiyin hava içirildi. Temperatura 25 Celsiya gradusdun 37 Celsiya gradus kıca. Köyden azıraq yağmur yığıp kiyin hava bulutlundu. Temperatura 22 Celsiya gradusdun 38 Celsiya gradus kıca. Şehanızda azıraq yağmur yığıp kiyin hava bulutlundu. Temperatura 20 Celsiya gradusdun 35 Celsiya gradus kıca. Sancıda azıraq yağmur yığıp kiyin hava bulutlundu. Temperatura 24 Celsiya gradusdun 37 Celsiya gradus kıca. Kumulda hava bulutluq bulup kiyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 22 Celsiya gradusdun 35 Celsiya gradus kıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 25 Celsiya gradusdun 41 Celsiya gradus kıca. Korulda qatıq yağmur yığıp kiyin azıraq yağmur yağdı. Temperatura 17 Celsiya gradusdun 30 Celsiya gradus kıca. Aksuda azıraq yağmur yağdı. Temperatura 21 Celsiya gradusdun 31 Celsiya gradus kıca. Atışta hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 20 Celsiya gradusdun 34 Celsiya gradus kıca. Qashqadaryoda hava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 20 Celsiya gradusdun 33 Celsiya gradus kıca. Xotanda hava bulutluq. Temperatura 20 Celsiya gradusdun 32 Celsiya gradus kıca. Ürümçide hava bulutluq. Temperatura 23 Celsiya gradusdun 34 Celsiya gradus kıca boludu.

0: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 15. günü Şembe. Hemde memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Ben Güzel Nur Rozi. Bu qetimki haberlerimizin asası mezmunu tüendikçe. Jojang ortak beyiş ülgüköz rayını kuruluşunu puhtal gürsürdü. Yunnan'nın Şişanban'na, Xilongjan'nın xeyhi, ügünüş, tekşürüş, tüzüşünü birgeldeştirip ilgiri sürüp, ügünüş ünümünü xalak turmuşa nəpiyet güzüş, taraqiyatı yardan beriş, Çigra rayını gülendürüp, xalakını beytişinin emli ünümü gaylandırdı. Merkezi Komite Teşviqat Bölümü Katarlıq Tarmaqla birlikte uxturuş çıxırıp, ekologilik muhit kanuni dəstorunu ügünüş, teşviqliş hizmetini qanat yaydırışını talap kıldı. Yaponiyaning qayta harbiylashtirish g'arizi urushdan keyingi xalqaro tartibga oshkora jang e'lon qilganlik bo'lib, muqarrar echinishlik mag'lubiyatga uchraydi. Amerika Iranga iqtisodiy jihatdan qattiq zarba berdiganligini aytdi. Iran Sishin nomli uchqisiz aeroplanni to'sqanligi va vayron qilganligini bildirdi. Endi diqqatingizga xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
0: Stansımız xəbəri. Jongoçu zamanıvlaşdırış ümumi xalq ortaq beyidigan zamanıvlaşdırış. Başçı Şi Jinping tərəqqiyat davamında xalq turmuşunu kapalətləndirüş və yaxşılaşdı çağ turub ortaq beyişni puxta qadam bilan ilgiri sürüş kerak deb göstərdi. Ortaq beyiş ülgi körüstüş rayonu qurulğan 5 ildən köprək vaxtdan buyan Jojang Başçıjinin tapşırığını başını axırı əsli çağ saxlab Asasi ommavi mulozimatning barobarlashishini puxta ilgiri surib, ommaning yuqori sifatlik, ko'p xil turmush ehtiyojini kuchab qondirib, o'rtaq beyish ulg'i ko'rsatish rayoni qurilishi natijalarini omma his qila oladigan, erisha oladigan go'zal turmushga haqiqiy aylantirdi. 2 kundan buyon tayfun bo'ronining oxirlashishiga egishib, Jojangning g'arbi janubidagi tog'liq rayonlarda havo tadirji ichildi. Sayyara davolash qatarlıq mulozimat avtomobilleri tog'liq rayondagi kentlarga berib, doimlik mulozimatni asli keltirdi. Jojang o'lkasi Lishui shahri, Longchuan shahri, Jinshi bozori, Shangjin kentidagi Liushufen qon bisimini o'lchaydiganlar, Shindento ishlaydiganlar, yashanganlarning chechini yasab qo'ydiganlar bor, bak qulaylik dedi. Kent aholisi Jujayou mundaq dedi. Hozir mashina udul kentga kelib biz uchun mulozimat qiladi. Har haftada bir qatim keladi. Kent turibmi shaharga o'xshash mulozimatdan bahramon bo'la olamiz. Meningcha noyati yaxshi bo'ldi. Men bax yaqtirdim. Ko'chma mulozimat dal o'rtaq besh ulg'i ko'rsatish rayoni qurilgandan buyon Jojangning ommaviy mulozimatini bir gavdalashtirishni ilgari surib, a'lo sifatlik boylikdan umumiylik naf yetkizib, o'rtaq bahrlanishni ilgari surishdagi muhim tadbir. Jojangning 70% ko'limi tog'liq rayon, yana aholilar o'ltiraqlashgan 200 ni ortiq oral bo'y bo'lib, jo'g'rafiylik ayrilib turadi. Aholilar tarqoq o'ltiraqlashgan Ortaq beyiş digerlik, bu yerdeki omnimu tengpun asasi omvi mulazimettin kolay behriman kılıçını körüstüdü. Jojang ölkilik Sahiye Sağlamlıq Komitetinin müdiri Wang Renyuan mundaq dedi. Biz muqim koşulgan köşme mulazimet endisi üstüde izdinip yol koyduk. Şaraiti ba nopsi nispeten merkezleşken rayonlarda muqim şbahana davalaş punkt kurduk. Chat Iroq tog'liq rayonlar orallarga sayyora davolash avtomobili ko'chma davolash kiyimisi bilan kirdik. Omini ishq oldidala to'g'ri ishlatish, kesal ko'rsatish imkoniyatiga ega qilib, tahrir qurilish qilishdan kelib chiqadigan boylik isrofchiligidan saqlandik. Bir mashina bir mulozimat qilish subsidiya. Hozir o'lki bo'yicha qalablashgan sayyora davolash nuqtasidan 1510 qurilib, Memuri kentlerini davalaş, saxlıq-saxlaş mulazimeti bilen umumiclik kaplaş işğa şuruldu. Mulazimet, adem izdeş, təminat usulunu özgertiş arqılıq, əla süpetlik amuvi bayılıqını bir tutaş orullaşdırış və dəlcayda tövengi çürüş əməlga şuruldu. Bu xil muqim koşulgan köşme mulazimet endisi, yana bütün ölkede umumlaşdırılıb, mulazimet türü pul muamele, yezi iyiliğe yardan beriş, yaşanğanda kütünüş qatarlıq nurğun sahalarga kengaytildi. Жонгочи заман улаштырышта халык турмушу хаммадан мойим. Yoldaş Xi Jinping Jojangda xizmet qilganda xalq turmushi masalasini hal qilishni barlik xizmatlarining oldingi o'rniga qo'yishda chang turib, ming tuman qurilishini cho'nqur qanot yaydirib, ommaviy moliya boyligini yezlarga, ancha taraqqiy qilmagan rayonlarga moyillashtirib, xalq uchun amaliy ish qilishning uzoq unumlik mexanizmini o'rnatib, ijtimoiy taraqqiyot natijalaridan umumiy xalqni bahramon qilishni o'tirg'i qo'ydi. 20 yildan buyon Jojang izchil davomlashtirib keldi. Hozir 88% dan ortiq shtatlik kentga qo'sh avtomobil yo'li tutashtirildi. Shahar yezi ommaviy qatnashini birgalashtirish nisbati 90% yetdi. Yezlarni suv bilan ta'minlash nisbati 92% yetdi. Suv sifatining o'lchamga yetish nisbati 99% ni oshdi. 89 ming ommaviy to'qlug'u Jojangnin yezi kentlerde umumlaştırılıp, ehtiyajlıq yezi bazarlarını kapıldı. Jojang ölkelik hükümet Bengong Tengi 3. başkarımısının başlığı Zhang Guofeng mındaq dedi. Biz başşoji Xi Jinping'nin samimi tapşırığını əsti çıng saxlap, Qoş 8 strategisini çoğunqor əməliyyətini ötküzüp, Uluğvar planını ahırgıcı yol qoyuşta çıng turup, Ommaviy mulozamat sistemasida bor bo'lishdan a'lo bo'lishga xalqishni ishga oshirdik. Yuqori sifatlik taraqqiy qilib o'rtaq besh ulgi ko'rsatish rayonni qurish musobaqasida biz muarib, davolash, kutinish, ishqo'rillashtirish qatorliq asosiy ommaviy mulozamatning tangponligi, erishchanligini kuchaytirish ustida

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, şimdi Dünya Nazar programımızı başlayalım. Ben Güzel Nur Rozi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdiyev.
0: Mısırlı Hanzuşinas, Hikmet Medeniyet Kespi Guruyu'nun lideri Ahmet Said, Cungu Kompartisi Cungu halkını yetekleyip, Cungu'ca zamanlaştırış yolu dumandı. Cungu'ca zamanlaştırış, kent terakki kılgatkan devletlerine nispeten çunkur örnek ehmiyetine ega dedi.
1: Cungu Kompartisi Cungu'nu yukur süpetlik terakkiyat yolu da devamlıq menişki yetekleyip, dünyaya üzlüksüz fırsat yaratıp verdi. Şundakla terakki kılgatkan devletlerini örnek kılışkı buluduğun tecrübe ve yol bilen temelledi.
0: Brazilya hükümeti 8-nın 4-cü günü bayanat ilan kılıp, Amerika Devlet İşleri Mahkemesi'nin şu günü Brazilya'nın Amerika Turuşluk Baş Elçisi'nin vizesini əmeldin kaldırış kararına küçük karıştırdı. Brazilya hükümeti Amerika'nı Brazilya'ya kartılgan düşmeleşiş hareketini kasten küçeyti etti deyip tanıtladı. Bunun ile Brazilya ile Amerika'nın vize talaştarışı küçeyip getti.
1: Halkıra bazar ihtiyacının eşiğe erişip, Kambodja'nın görüş eksporti tez açtı. Bunun için de Şerq-Cenubi Asiya Elleri İttifakı bazarı, Kambodja'nın görüş eksportidiki en çok rayon bazarı. Bu yılın aldığı 7 ayda Kambodja'nın Şerq-Cenubi Asiya

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bu kıdımkı Dünya Nazar programımız müşahede ahırlaştı. Programımızın diktorları Güzelnur Rozi bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muharriri İmincan İsmail. Nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.

Yer belgisi orundan öy setibiliş cemetmen şerbi. Bir geriş yer nurgun pulgu yaraydıgan Xalqara Çombazar yenirgi Tianshan restisi de 514 yürüş yaşamatlik turalgunun paliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülü de azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıkış üyde terligide çınıksınız. Siyapet salı da dost buradarlarınızı kütü olsanız bulur. Tianshan'daki katlı cemetmen yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolgan Tavkulada 5. evlat öyle bak. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitleleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkanın yeni öyünü aldım seçiş icazet numarı 2026-650.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirdali.
1: Bu qidimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sayfımızda qızğınlıqı üzlüksüz işiyatqan müstəqil tədqiqat ögünüş ömkü toğrısında sözləb verimiz.
1: Yüksəliyatqan Şinjang sayfımızda kəlpin nahiye tögük həsbinin məhsulat qiymətinin 2 milyard 200 milyon yendin aşqanlığını tanıştırırız.
2: Yarqın isim sayfımızda 100 çaqırımlıq şamal rayonunda çıng turğan Li Guangdığını tanıştırırız.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Solution abonuçlar terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıqalı buludu.
0: Xinjiang'daki yenilikla.
1: Künest nahiyesinin Narat Baziri Tay Asu kentide ıllık bir kızıl əslimi sarayı var. Erbilikten çekingen 59 yaşlı Nur Mehmet Ablekim 10 neçi yıldın buyan əslim məqsədini saklap, özü pul çıxırıp, yezi kent kızıl körgəzmi sarayı qurup, kızıl əslimlerini saklap, vətənpərvərik rohiga varislik kıldı. 2014 yılı Nur Mehmet herbirlikten çekinip yurtuğa kaytıp geldi. O Yezidiki Nurgun konu kızıl boyumlarının kündün künge yokulup ketivatkallığını görüp, kızıl boyumlarını yığışkı bel bağladı. 13 yıl içi de o terep terepki katırıp, Yezi kışlaklarını aylınıp, terep terepten kızıl meriniyet yadikarlıklarını izledi ve topladı. Kımmetlik tarihi izlarını saklap geliş için o yıkkan pullarını çıkarıp ilgiri kiyim bulup her bir ordun izniki. Konu her bir formu katarlık 5000'den artık kızıl boyumunu yığıp sakladı. Her bir boyumga inkılap yıllarının şan şerpi oyulgan idi. Nur Mehmet kızıl meriniyet yadikarlıklarını amığı içip etiş, Adem terbiyeleş rolünü cari kıldırış üçün özünün 700 kvadrat metreden artık konu öyini kızıl terbiye bazısı özgertti. Kespi kuruluşu etirte bulmağaçka, o hotunu bilen özü kol silip işledi. 2024 yılı 8. ayının 1. günü Kızıl Əslimi Xatırı Sarıyı sırtka resmi haksız eşi ötildi. O, kızıl hikayelerini yakşı sözleş üçün tarihi materyallarını qetirginip tatqiq qilib, peşqadam jangçilerini ziyaret qilib, çüşendiriş sözünü qayt-qayt mükemmelleştirip, təsirlik bayallar arqılıq tarixini çoğunqır canlıq çüşendirdi. Erbiylikten çekinsimu xısıltını yok atmadı. Əsli məqsədini məngü özgərtmədi. Nur Mehmet addi xizmət orunda çıntırıp, Yezidi yıltız tartıp, vətəni söyüş aktiv küçünü üntünsiz yetküzüp, səmimi qalbi bilən məngü öçməydiğən Yezi kent qızıl mayakini bərpa qıldı.
2: Yakında Ürümçedeki son Yuan Sulalıları Müzik Sarayı'da dövlət ənənvi müzik üstüsü Cungu Beştarlıq Pipa Vəkili Fang Jinlong sel inişip, barmakları bilen tarını yenik çekip, aldıda ulturgan balılarga pes avazda yetekçilik kıldı. Bu onun Xinjiang Pipa Muhakimi Tadqiqat Ügünü sınıfıdaki birinci saatlik dersi. Balılar zihnini yığıp yetekçige ergişip tarını çekti. Canlarını əsləşinin yıkımlık melodiyası asta-asta yanradı. Fang Jinlong 40 neci yıl sənət bilen şugullanğan. Dövlət ənənvi muzik çəmbirki tərbidin çəmbirək buzğucu edəb itiraf qılınğan. 2017

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolarını əskərtdi.
0: Tamaqni ilmi buyurub sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
0: Tamaq stili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Şalning gürüşke aylanışıga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat, şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çonkur yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yenilikla. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde kızgınlıkı üzüksüz eşivatkan müstakil tetkikat ögeniş ömeki doğrusu da sözler birimiz. Yazlık tatilde muyan Şincan'ın tetkikat ögeniş sayayeti kızgınlıkı üzüksüz açtı. Ata anılanın emrah bulmaydıgan, yaşla ösmürle özü katlaşkan, tetkikat ögeniş lagiri bargansır ata anıla ve balalanın yaktırışıga erişip, Şincan'ın tetkikat ögeniş mahsulatları işçili ilgilgen nesbiti bargansır yukarı götürüldü.
1: Baylık özellikiden karganda Şincan tabi dala tetkikat ögeniş tarısqanısı, karlık, tağ, köl, otlak, orman, çöllük katarlık köpkül tabi manzırlar mol, geologiya ilmi tekşürüşi, ekologiyani köz tüştürdüki tetkikat ögünüşünün terakki kıldırışta evzel şıraitki ige. Şunun bilen bir vaqtta koyuk halıq örüp adet medeniyeti, kızıl medeniyet, gayri maddi medeniyet mirasları türü ve özgece nakşı usul, nazun nimetler yaşlar ösmürlerinin müstakil tetkikat.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi manevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, minin ailem.

0: Yükselivatkan Şincan. Hürmetli radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Kelpin Naye Tögü Kespinin mesulat kıymetinin 2 milyar 200 milyon yendinin aşkarlığını tanıştırımız. Cungo'nun ekologiyelik tögü şehircisi deb nam alınan Kelpin Nayesinin işlep çıkırış pişikla setiş zenciri şeklidiki terakkiyatının ilgiri sürülüşüge ergişip nöbette tögü kesp zencirinin mesulat kıymeti 2 milyar 200 milyon yendini aştı. Tögü kespinin kipi neksiman özgürüşü dikkan şarvıçlarının kişi beşiği doğru kilidigan otur çıkarımını 2021 yılıdaki 10 milyon yenge yetmezlikten 2025 yılıdaki 23 milyon yenge yetküzdi.
1: Kelpin nahiyasi Taklimakan qumliqining g'arbiy shimoliga joylashgan. Ilgari Shenjangdagi tabiiy sharoiti eng nachar, iqtisodiy asosi eng ojiz nahiyalarning biri edi. Yaqinqi yillardan buyon Kelpin nahiyasi mavqeni ming yillik tugi beqish tarixi va o'zgacha ekologiya afzalligiga qo'yib, xalqni beytish kasb taraqqiyot strategiyasini ijodiy o'tirg'a qo'yib, hukumat yetakchi, bozor asos, fan texnika orqali quvvat qo'shish Ama asası gevde buluşta çın turup, küçük kesipler çoğun taraqiyatka türütkü buluş, özgücü baylıqını, xalqını beytiş əvzəlikigi oylandırıştın ibarat yuqru süpətlik taraqiyat yolunu aştı.
0: 2021 yılı Kelpin Nayesi'de beqilavatkan töge aran 8 min bolup, 2025 yılı 60 minge yetip, Şinjandaki Nahiye rayonları işçi de birinci orunda turdu. 5 yıl içinde Kelpin Tögü Kespi Tarkak Koşumçı Kesp'ten 1. numaralı halkın beytiş kespiye özgerdi. Kelpin Nayesi'nin yurtçı yeğsindeki Tögü Bakmıçı Salahidin Semet bundak dedi. Nayenin bir yürüyüş tögü bakmıçılık siyaseti yolu koyulgan dinkin ölçemleşken bakmıçılık teknikisi işik aldıkça yetip geldi. Köpçülük beyişinin çüş emeskini yeğs kıldı. 5 yıl ilgiri o zigirmi tögü bakkan tütkül kesp zancırının türütküsü de onun tögü bekiş kölümü 280'e kengayıp yıllık sapkırımı 1 milyon 500 milyon yandını aştı.
1: Kelpin nahiyasi emeli nep arqılıq kesbini yöleş, ammığa samimi yardan berişte çın turuş jarayanıda işlep çıkırıştın burunki, işlep çıkırış davamıdaki işlep çıkırıştın kiyinki bütün zancırsıman siyaset sistemisini berpa kılıp, ilgir kiyin bulup, 9 türlük məxsus siyasetini yolgu koyup, bir yılda bir qetim tanşash, bir yılda bir qetim mükemmelleştirişdek hərketcan yöleş mexanizmini şekillendirdi. Cem'i 50 milyon yuandan artık her yıl yardan pulu tarqıtılıp, tögü setiviliş, kotan seliş, suğurta katarlıq 9 cihetten her taraflı mümadet berildi. Hükümet bilen bankının hemkarlıqını çoğunqırlaştırıp, məxsus inavetli qarız məhsulatlarını bazarğı selip, cem'i 230 milyon yuan yardan ösümlük qarız tarqıtıp, məblağ yürüştürüş qiyin buluş məsilsini hıl qıldı. Bakmıçılık suğurtası haqqının

0: inchiki pishiqlash ishlab chiqarish liniyasini beshni qurib 50 nechi xil to'g'i yurishlik mahsulotini tadqiq qilib ishlab chiqardi. Nahiya darajalik elektronlik savdo bevosita ko'rsatish bazasi qurib butun nahiyadagi 150 nechi xil yezi egilik aloyida mahsulotlarining sotilish summasini 1 milliard 200 million yandan oshirishga turtki bo'ldi. Ölkemleşken bakmıcılık bazısı kurup, 5'te yakşı bakmıcılık endiyesini umumlaştırıp, kesplanın kölemleşişi, ölkemleşip terakki kılıçını ilgürü sürüp, bir töge puhralanı beytidu digenini hakiki işka aşurdi.
1: İh anı vatan, siz merdanı çıllap, Tang quyoshini, sahar jimjitligini o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua, bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: asası kanun teşvikat münbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlık belgesi.
0: Kanun idari kılıç gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlılık uçulu, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programısına alışalanı karşılığımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonuçla terminalıda maskadan da anlatılıdı. Hem de her vakit kaydı anlılık

0: болады. Бүгінгі қанун сізге әмірақ программымызда мұндақ мәзмұлла бойы чағыны чіш береміз. Қанун хабарлары сәйіпімізді Гуңән министрлігі Гуңән органларының тор бошлықы бейхәтерлікіні назарат қылыш тәкшүріш чарысын илан қалды. Атыным район қезілмі байлықларын чарлап тәкшүріш, ечеш, пайдалыныш вә қоғдашыны қанун бойынша тәртіптілік ілгірі сүрді деген хабарланы аңлайсыла. Дило вә қанун сәйіпімізді қаршы тәріп бекш әққіні неси қалдырса, оқуқыны қанда қоғдаш керек деген дило мысалыны сөзләп береміз. Амы үшін әмәлі ішкіліп бері сәйіпімізді сыжыл ұз қоғдаш бошаш тұрылмы дей. İcraçı, sotçı, yaşanan kişinin yaşanığında kütünüş polunu kaytırıp geldi degen məzmun diqqətinizdə boludu. Əmdə diqqətinizdə bugünkü qanun sizə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Qanun xəbərləri.
0: Гуңән министрлігі яқында Гуңән органларының тор бошлығы бейхатерлігіні назарат қылыш тәкшүріш чарысын илан қылды. 2026 жылы 10 айының 1 күнінен бастап жолға қойылды. Гуңән министрлігінің тоныштырышынша нөбетте тор бошлығы бейхатерлік вазиеті кәскін ва мураккап болып, Гуңән органлары қанунда белгіленген мәсулиетін ада қылышты шың тұрып, тор бошлығы бейхатерлігіні назарат қылыш тәкшүрішін яңа қалыптастырған ва күшейткен. Yaqınki yillarda muyan davlat sonliq ma'lumot bexatarligi qonuni, shaxsiy uchurni qo'g'dash qonuni qatorliq qonun nizomlarini chiqarib, 2018 yildagi Gu'an organlarining tor bexatarligini nazorat qilish tekshirish belgilamasini o'zgartirib, nazorat qilish tekshirish obyekti mazmuni qatorliqlarni mukammallashtirib, yangi vaziyatda Gu'an organlarining tor bo'shligi bexatarligini qo'g'dash ehtiyojiga moslashishga to'g'ri keldi. Gu'an organlarının tor boşluğu bir xəterlikini nazarat kılıç təkşürüş çağrısı cəmi 23 madde bulup asaslıqı 6 cəhətki məzmun belgilengen. Birinci, nazarat kılıç təkşürüş obyekti aydınlaştırıldı. Bu, tor ticaretçileri sallıq məlumatlarını bir tərəf kılıq uçula, şəxsi uçurunu bir tərəf kılıq uçula qatarlıqlarını öz işçi alıdı. İkinci, nazarat kılıç təkşürüş usulü aydınlaştırıldı. Bu, torda səyyarı təkşürüş, tor sırtıdı təkşürüş, gündülük təkşürüş, məxsus təkşürüş qatarlıqlarını öz işçi alıdı. Üçüncü, nazarat kılıç təkşürüş məzmunu aydınlaştırıldı. Bu, təkşürüldüğün obyektinin qanunlu belgilengen tor boşluğu beyxətərliki məcburiyetini ada kılgan kılmıqallıqı, şunun dək, çoğun-çoğun faaliyetlerinin beyxətərlikini qoğdaş məzgilidiki nuxtuluk təkşürüş məzmunu qatarlıqlarını öz işçi alıdı. Törtüncü, nazarat kılıç təkşürüş mexanizmi aydınlaştırıldı. Dövlət tor bexəterliki, sallıq, məlumat bexəterliki qatarlıq mexanizmlarının bir tutaş pilallab maslaşdırılışı astıda, tarmaqlarının maslaşışı, birleşib təkşürüşünü küçəyitib, karxalların yükünü yenikletiş tələb qilindi. 5. Təkşürüş nətirisini tədbiqlaşını aydınlaşdırdı. Gu'an organının təkşürüş əhvalıqa asasən tüzütüşki həydəkçilik qiliş, Gu'an əskərtiş, xeytə əvətiş və cazalaş qatarlıq tədbirlərinin qollanıldı. 6. Alaqadar qanun javobgarligi Gu'an organi va xizmatchilarining xizmatda beparvolik qilish, xizmat huquqidan kelis-kelmas foydalanish, davlat maxfiyatligini oshkorlash qatorliq qonun javobgarligi aydınlaştırıldı. Gu'an organlarining tor bo'shligi bexatarligini nazorat qilish tekshirish chorasida birlashma tekshirish mexanizmini takomillashtirish, korxonalarning yukini yengillatish to'g'risida belgilama chiqarildi. Gu'an organi alaqadar tarmaqlar bilan bo'lgan nazorat qilish, tekshirish bo'yicha hamkorlashish, moslashish mexanizmini o'rnatib va takomillashtirib, tarmoq qalqib moslashish, uchur almashtirishni kuchaytirib, naq maydonni tekshirish qitim soni doirasi usulini muvofiq bekitib, takror tekshirish, giralashma tekshirishdan saqlanishi kerak. Gu'an organi alaqadar sohalarni naq maydonni tekshirganda oldi bilan tor bexatarligi va uchurlashtirish tarmoqi soha mas'ul tarmoqiga uqtirib imkon qadar birlashib tekshirish korxonalarning yukini yengillatishi kerak. Shuning bilan birga torda sayyora tekshirish qatorliq usullar orqali tekshirishni qanot yaydirishga ilhom berib korxonalarning tijoratiga bo'lgan ta'sirini eng zo'r darajada tubanlatish kerak. Gun'an organlarının tor boşluğu bir xatarlıkını nazaret kılış tekşürüş çağrısı da. Gun'an organlarının kanun icrasını kalıplaştırış kuruluşuğa yanımı ilgirligen halda talep koyulup, Gun'an organları nazaret kılıp tekşürdüğün hadımla, hüccet katarlık konkür taleple, şunundak tekniki cahitin kollaş aparatının hemkarlaşıp tekşürüşünü kanat yaydırışıga havalı kılınan bir xatarlık başkuruş talepi aydınlaştırıldı. Yoçuklarını tekşürüş, sınış çallıklı sınaş katarlık usullarının kolunup, yırak musafirlik tekşürüşünü kanat yaydırışkı karata, vilayet, şehir derecelikten yukarı Gun'an organının teşkilap yolu koyuşu talep kılındı. Şunun bilen bile Gun'an organı ve hadımlarının hizmet ceryanı da bilip kalgan devlet mehbiyeti, hizmet mehbiyeti, soğudu mehbiyeti, şahsiyet, şahsi uçur katarlıklarının mehbiyetini saklaş cevapkarlıkı belgilendi. Nazaret kılış tekşürüş tertibini yanımı kalıplaştırış arkalık Gun'an organlarının kanun icrasını kalıplaştırış seviyesi küçep östürüldü.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
0: Atunum Raylık Halk Kurultayı Daimi Komiteti yakında Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Kezilme Baylık Kanunu, Şinjan Uygur Atunum Raylık'ın Kezilme Baylık'ın Başkuruş Nizami, Şinjan Uygur Atunum Raylık'ın Kezilme Baylıklarını Çarlaş Tekşürüş Selinmesini, Nazaret Kılıç Başkuruş Belgelemesinin icrasını tekşürüşünü oralaştırma kılışını açtı. Yığında başçı Xi Jinping'in devletin enerjiye bexatarlığı toğrusudaki muhim bayanları çoğunluğu ögünülüp, ızcılaştırılıp, Atunum Raylık Partiya Komitetinin oralaştırımı təlifi əstaydıl əməliləştirilip, Kızılımı Baylıqlağı Dair Kanun Nizamlarının umumiyizlik, ünümlük yolu koyuluşu türkü bolunup, Kızılımı Baylıqlarını çarılıp təkşürüş, içiş, paydalanış ve qoğdaşqa Kanun boyunca tertiplik türkü bulup, Kızılımı Baylık evzellikini kesip evzelliki, tarakat evzellikine tekim yakşı aylandırışını ilgörü sürüp, Şinjan'ın ıhtisadi, ictimai işlerinin yukarı süpetlik tarakiyatıga, 15. 5 yılını yakşı başlaşını işe aşırışkı türkü bulup, tırışıp, devletin inirge baylıkı bir xatarlıkını koğdaş üçün yeni töhp koşuş talep kılındı. Yığında mundaq körsütildi. Kızılımı baylıq iqtisadi, ictimai tərəqiyyatının mühim maddi asası. Kızılımı baylıqlarını çarılaş, təkşürüş, içiş, dövlət igiliki, xalq durmuşu və dövlət xəfsizlikigi münasibətlik. Kızılımı baylıq kanun nizamlarının icrasını təkşürüşünü qanat yaydırıb, kanun nizamlarının ünümlük yolu qoyuluşu türkü buluş, başvici Xi Jinping'in Şinjan hizmeti toğrusudaki mühim sözü, mühim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqının royunu qat'i əməliləşdiriş. Yeni devredeki partiyanın Şinjan'ın idare kılış tedbirini toluq dəlcayda umumiyizlik ızçılaştırıştaki əməli hareket. 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini, puhtu əməliləşdiriş, cayda əməliləşdirişke kanun boyunca türtke buluş, devletimizin kızılımı baylıq bir xatarlıkıge hakiki kapalatlı kılışının real ihtiyacı. Şinjan kançılıkının yukarı süpetlik tərəqiyatı türtke buluş, özgüçü evzel zamani vilaşkan kəsb sistemisi bərpa kılışını teziltiştiki küçlük tədbir. Yığında mundaq təkidlendi. İkkinin tikleşinin hal kılgıç ehmiyetini çoğunluğu özleştirip, ikkinin koğdaşını kat'i işe aşırıp, kanundaki belgelemelerini çın gözlep, bu kıtımki kanun icrasını tekşürüşünün nişan talepi ve nuhtuluk mezmununu del caydı ilgilep, mesele yönelişi de çın turup, dikkatini kezilme baylık bir xatarlıkıge umumizlik kapaletlendiriş. Kançılık hukuki, nersi hukukini tızımlaş tüzümü, köp hıllaşkan kançılıkı şıltılırgan yer ihtiyacı, kan rayonu ekologiyasını əsligi keltürüş qatarlıq cihetlerine merkezleştirip, kanun icrasını təkşürüşünü puhtu kanat yaydırıp, kanun nizamlarının ızcıllaştırılışı ve yolu koyuluşunu çoğunqurlaştırış gerek. Yığında mundaq tələb kılındı. Toğrı siyasi netice karışını müstehkem turguzup ve emelde körüstüp, hizmetlerini bir tutaş planlaşını küçeytip, kanun icrasını tekşürüşünün süpüti ve emeli önümünü katlık ilgilep, Atunum Raylık Partiya Komiteti köngül bölü vatkan, ama köngül bölü vatkan gevdilik meselelerini, hem de kanun nizamlarının ızcıllaştırılışı, yolu koyuluşunu çeklep duru vatkan kıyın nokta, tosuk noktalarını çördep, çoğunkur ehval ilgilep, əstaydıl xulaslap ve təhlil kılıp, kanun icrasını təkşürüşünün qaratmalıqını üzlüksüz küçəydiş gerek. Qanun icrasını təkşürüş bilən qanunu umumlaşdırış təşviqatını birləşdirib, cəmiyyətki hər sahanın qanunu ögünüş, qanunu biliş, qanunu düşünüş, qanunlar ayıqılış, qanunu tədbiqlişiqi türtki bolub, kançılıqdın yuqır

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde karşı taraf bekş hakkını neyse kaldırsa hukukunu kanda kogdaş gerektiğen dilo misalini sözlep birimiz. Çapçal Şibe Atılım Nayalık Halk Sot Mahkemesi yakında bekş hakkını mecburi icra kıldırış dilosunu tez becerip neyse kalgan pulunu toluk kaytırıp geldi. 2013 yılı 9. ayda AX bilen YX çıkışalmağalıktın kelişim bilen acırışıp, ölünüp tukkan perzenti AX'ni anısı AX bakıdıgan. Dadısı YX her ayda 150 gün bekiş hakkı berdiğen bulgan. Balının yeşinin çoğunşığı ergişip, kündülük çıkımı bargansırı eşip, əsledeki bekiş hakkı balının asası turmuşuğu yetmegen. Ekiz köp kütüm bekiş hakkını östürüşünü meslehetleşken bolsun mu, ya ekiz bununla pisent kılmağın. Ekiz amalsız çapçal nayalık halk sot mehkemesi dava kılgın. 2023 yılı 10. ayının 27. günü sot mehkemesi şu cayının turmuş seviyesi birleştirip, bekiş hakkını her ayda 500 yenge tanşeş hakkıda hüküm çıkargan. Hüküm küçüki igi bolgandan keyin ya ekiz qıydap ada qilishni rad qilgan. Bu yil 3-chi oygacha u 17 oylik bekiş haqqidan jami 8500 yuanni nisi qoldirgan. 7-chi oyning 15-chi kuni ay ekiz sot mahkamasiga majburiy ijro qildirib berishni iltimos qilgan. Dilo'nun kuramığı yetmegenlerinin canı can menfaatiki münasifetlik işkerlikini közü tutup, sot mahkemesi halık durmuşu boyunca icra kılış yolunu içip, şu günü Dilo açkan hem de Dilo becergüçülerini tez süratte evetken. 7. ayının 16. günü icraçı sotçı YX'ke hüccetlerini yetküzüp bergende kanun madıllarını kerindaşlık mih

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız. Ben Perhat Ömer'im.

Yazdım tunuz keşküleri, hoten keşlik bazırdı çıraklar, yop yoruk bulup, kişilerinin varan çurunluğu tolgan idi. Keşlik bazırı kırsanız, kaptır kaupının küyü atkan pırkı, kıytık uzun uzunan pırkı, bütün koy kaupının zır pırk katarlık bir hıl, mezzelik pırk demikliğinizde uğruldu. Yantiki kızı, yağlazıgı koyulganda güz kılıp çıkan avaz kudu bir cüp körünmez koldayk, kimlerinizden peşinden tartıp, kadıtmanızın tok tutudum. Şanghay'dan öz atma bile edip Şinjan'a gelgen sayahatçı Rin Yaguan yeğilip setip alğan bir stakan örük qeqi çayını götürüp durup kızıqqan halda yaymıçı Aygül Mehmet'ten Şinjan'ın keşlik bazarlarının hemisi üstü uçuk yaymılar toğu Xotendikler zal içtik kırbapçılağı dep sordu. Aygül koludaki uzun çömüş bilen kazandaki örük suyunu iyileştirdi. O külüp durup mundaq dedi. Bizden bu yer tört pəsilinin əmrisi de etçilidir. Kışta issiq, yazı salqın. Naqş usullarının əmrisi var. Muit pakiz, azadə. Sürətlik tartısılığın buludur. Köpçülük köngül qoyub ticaret qılıb, xotən kəşlik bazırını ən yaxşı cay qılıb qorub çıxdı. Qaqlap pişirilgan tuxum, xotənlik ən həqiqi qaqlap pişirilgan tuxum. Bir qıtım yiyisiniz, bir ömür unutyalmayısınız. Ava çıxan tərəki qarısınız, qaudən... Şişe'nin ikisi Gülnar Abdullah sayacılarına özünün kaklı püşürüğen tuxumunu kızgırlık bilen tonuşturup atardı. Her gün keşte o atlas könle giyip altın zıb zinnetlerine takıp nefis girim kılıp tuxumunu könle koyup kaklı püşürdü. Yayımısı da 300'dün artık toku, ördek, tögü, kuş kettler, bödene gaz tuxumu pakiz sürtülüp çoğun küçüklükü bu içe rətlik tızılgan. Zepe, zire, tuz, karmış katarlıklar küçük bodulka kaçlangan. En içteki tızılığını onun özgüç kuruşları bulup, okşamağın pesilde kayısıl təbiyeti ıssık kuruşlarının çilçike alahi dəhmiyet verirdi. Yani bir yayma aldığım anısınız, qeyt uzun zısı yaymasından aldığı kişiler uzun ölçürət bulup kətkən idi. Yayma ilgisi Dilnar, Abdü Celil, ak zon zonu kürək bilen biz yapılaqlab bir kuş qeytini zon zonu sürdü. Andın çoğun bir kuş kəhrva rənglik əncür şərbetini koydu. İpektek inçik uzun sözülüp, Nomi Gürüş'nün yuçkığı kirdi. En ahırda bir neştal xasın uvukını çeçip, sayacılarının kolu tutkuzganda, Çin'in girviki yanıla ısık idi. Dilnar 9 yıl kit uzun zı sattı. Her günü teyarlap koyuğun 200 kişilik uzun zı setilip buludu. Onun ticaret yolu nahayda attı. Kuruşlar doluq, üstel yüzü pakiz, tan uzun zı yumuşak, yepişkak, kit koyuk buluş gerek. Al murabbası, encür murabbası, ürük murabbası, karkat murabbası, katarlıklar katar tızılgan.

Kaysil bazarıdaki en yakışı uğrun kaptar kavap yayımısı. Kavaptanın otu taza kızargan bulup, Roz Mehmet Memtemin kavaptanını aldı turattı. O, on netizlik kaptar göçünün hemisini örgendinkin yağları kömürge tam çiledi. Piş kılgan avaz bilen ten ak ız götürüldü. O pişirgan kaptarının tiyerisi nepiz çürük bulup, çişli sanızlı izlip kitetti. İçindeki göçü bolsa yumuşak şirinlik bulup, Kızıklığının iğizini köydürsü mü, yegen adam yeşini toxtalma etdi. Her günü keçtikte kaptar zakas kılılgan kişiler uzun ücreti turatdi. Çanjoğuluk sayatçı, Çıngan Çuan, yakınkı bir neç yıldın buyan her yili hoten kilip, hizmet kılıp, vaxtı bolsalı kaptar kaup yap, Roz Mehmet bilen kadinas dostlardan bulup kaldı. Umundak dedi. Aka, sodunuz şundak yakışken neç kabet öy silvalgan size, Roz Mehmet ağzı tekmeyi sözləp mundaq dedi. Payda alğın yalğız məlləməz. Mağı kəptər yetküzü birğən Mehmet mu yeni öy saldı. Aldın günü teyxeyə məndən 20 kəptər kaupı zakas qılıp, yeni salgan öyü mihman çakırgalıqını yetti. Mehmet'nin kəptərlərinin əmisi yerli kəptərlər. Qonaq və bedi bilən bey qılıdı. Etçin, yeşlik. Tamıq yegücülər taza məzik qılıp yavad attı. Səhnədə dap avazı anlandı. Her günü keç saat 21'de dutlar, tembu, ravaplardan keç kılınıp nakşı eğitildi. Halk senetkarları 12 mukamdın ariyelerini eğitti. Melodiya yanrak bulup, bütkül keçlik bazarını kapladı. Meşrep oynayan artistler könlükünü yelpütüp, rengdar gülge aylandı. Mezlik tamları temsiz güsünün uyğurlaşı, nakşı usul hissiyatının ortaklaşı, Xotan keçlik bazarda her kaysı milletlerinin arlaşışı, almıştırışı, yoğurluşu, dəl muşu, bir kaçıp, bir muzika, bir külkü arası da təbiyeli yüz beyirdi.

Yakında Baynayis'in Sayran Bazarı Yeşor Mahalli kentindeki bir küçük hoyldaki labastın aslada hoylunun ilgisi 74 yaşlık Mahmut Osman, 6 liraylı halk tertiş mekkimizden Şor Mahalli kenti duruşlu kısmet etirtinin muavın başlıkı Çin cin bilen çay içkeş paranlaştı. Mahmut külüp durup mundak dedi. Üyümdeki 3 koy ve 2 kalı bargan sırı semirvat idi. Sırt işlemçili kılvatkan oğlum yakında 2000 yuen turmuş bul evetti. Küldürüm kündün küngü yakışını vatıdı. Minin hiç kanda gımım yok. Çin cin mu kuşal aldı mı odak dedi. Bizde kent tutuşluk hatırlarının kalbide amının kuşal bolgalıkını görüştüm artık iş yok.

yer belgisi orundan öy setibiliş cemiyatının şerifi. Bir xeyri şer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan restisinde 514 yürü şaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidu. Turaqlıq temperaturluq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terligide çinikseniz. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız bulundu. Tianshan'daki katlı cemiyatının əşamatlik turmuşu

0: Bahraman bulasız. 105 kvadrat metreden 158 kvadrat metrelik kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öne 4 yataklık kılıp şiddetleysiz. Paydınış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5. 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirik'ten yeni öne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-103-3-16. Bir geriş yarımı köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kut Sirke, Tianshan 1. numarlık turalğısı, tabiyeti boysını 10 milyondan artıq mablaq sinni bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl, Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan. Tianshan 1. numarlıq turalğısı Sirke, otdır hal egiz qabət binalarda əmm ailinin güllikki, 270 gradoslu aylanma körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy seydüleş, köğününüzdik rəkiştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Şinjan Yuehao Öycay Çek Şirketi'nin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolanı əskərtdi.
2: Tamakni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlana ili. Tamakni pak ziyap, eşip qalğan bolsa elab ala ili.
1: İqtisadçıl və ticəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
2: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq tayarlışımızğa qançalik vaqt ketidu?
3: Şalnın gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışıga 8760 saat ketidu.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sağlanın.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
4: Adaş, yani kançılık bana məhz?
5: Kilayıl dəb qaldı, yani 30 kilometrli qaldı.
4: Ah, öyge az kaldı ya kutan. Ne oldu?
6: Ne miyiginiz be? Aras, balılağın ne mağaş geldiniz?
4: Ah, ne mersiniz balıyı vurdu? Soğatlarını bağandı köste ya. Vallahi yakıştı. Hey,
5: dikkat kıl!
4: Ayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi kançılığın ilgisi var?
5: Bazı da siz işini mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp otomobil heydep bırmançılığın bəksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
4: Otomobilinizden ravallıqı sizden amallıqınız.
5: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğu dikmeydisiniz, katnaş kaydısıya anlık rayı kılın.

0: altıs beyiş mahirleri.
1: Radyo onuçla. Emdi kaltıs beyiş mahirleri seyipimiz bu içe şarkı şimallı kız Li Aymın'ın Çigra rayonunda huddi malen huvadek püreklep içilgalıkını sözlep birimiz.

Yakında Hacı'nın ayısı Goldit, ol yiğitsinin kadirli ayımın çarvitçiden kelgen telefonu koyu etip, bir istakan su koyup, istakanını hal etip kelgen amını aldı koyup, üsteldeki hatır defterini açtı. Bu onun 4 yıldan buyan asasi katlamlı hizmet kılıç çarayanı itildirgen adeti karış terep kandak meselini inkas kılıçtan katı nezer, estaydıl hatır kaldır attı. Ama 4 yıl ilgiri hizmet oranına yığın kelgen bu şarkı şimallı kız onçilik temkin emez seni. 2017 yılı küzde Li Ayman 10 net saat poyuzga oturup Şincan Pen Teknik Şöyeni'ne okuşu geldi. O tuncuk edim Şincan'ın kelgende bu toprak onu kanatılmış idi. Sınıf mes olmanın malen kuağı okşaş Japan muşakat çiçidip oraklap içilenler degen sözünü o aynı çağda toluk düşünüp ketmigen idi. Özgürüş Ali Mektep'nin 2. yıllık yazlık tatil yüz verdi. Liyaymon Mektep teşkiligen 3'ni yezlarga yetküzüş icmai emeliyat politiki katnışıp Lopnur Nahis'nin Gülbağ yezisi Hadadun kentteki taksim kılınıp sabahdaşları bilen bile pensiyaya çıkan kent ahalar komiteti modurunu uydu turdu. O eslep mundak dedi. O çağda bundak natmış muhitta bu yerim aynı kandak ötküzermeyen de dilgul bolgan idim. Li Ayman'ın könlü dekki dükkü geçti. Oylumuğa yerdin peşkadem modurunun ayıstıklar en adli usul bilen bunun cevap kaytırdı. Meyli ular kaytıp gelip tamak yiysun ya ki yemisun tamakını her günü del vakti de teyarlap durattı. Ularının yuyunuşunu kolaysız işgeliklerini bilip yani alaydı su isi kutkoç ornattı. Şu çağdaki keçirmiş nesliginde Li Ayman'ın kalbi azırgıcı illaklıkı doludu. Daha şöyle bütküzgendiğin ki Li Ayman yurtuğu kaytıp hizmet kılıç porsitadan vazgeçip şuan diyao şanlıkkı imtihan verip ötti. Hacı Nayesi Golcet ol yesinin kadır bu oldu. O 2022 yılı iş oranına gelgendiğin ki riyallık bilen tesavvurdun naayeti zor perklindi kalıkını his kıldı. Li Ayman mundak dedi. Dastlab tümendeki işkandı ücretiretler cedvel toldurmayan dep oylap tümend. 20 ay hizmet kılgandan kiyin bir natmış telefon Li Ayman'ın bilişini özgertti. Tevellikteki vokzalda taş toşu atkan bir dehkan işlemci yardan talep kılıp ballarımın pul köp kitip atıdı, iş hakkını alalmadım, bana yardım kılalım siz, dedi. Li Ayman derhal hizmetteşini yardımı çakırdı. Maslaştırış arkalık şu günü çüştün kiyin karhanı mesulü iş hakkını verdi. Karıştırıp onun o pulunu tapşırıp algalıkın eğitkan çağdaki ayacallık avazını o hazırgıcı unutuyalmaydı. Şu dakikada ben asasi katlam kadırlarının kıymetinin amının işin işkerlikini iskıldım.

Hakiki üsbetliş onsuzluktan başlandı. Bir kıdımlık otlak macerası da bir çarabçiliği aymanga koşnısının kalı koylarının derya boyu verip su içi dağılık. Yani tıkı özünün ot çöplerini yaydağılık neyitip ağırdı. Deslepte o karış tarafınınkini yolluk tekiz kıldı. Asası katlamda 20 yıl işleyen bir kadır siyasetki asasen nek meydanda bir net sual soru vidi o çarabçı gep kılalmayı kaldı. Aslında şu yılı otlaklar ayrılgan çağda derya suyudun tən paydınış aydınlaştırılgan idi. Şu kıdımgı keçirmiştin Li Ayman anlı üçün işkırışta bir vasıtı sezimgili tayansı bulmaydı kalıq. Türlük siyasetlerini pişik bilip kalmay, icra kılış davamlı canlı buluş gerekliğini bildi. Li Ayman hizmettaşlarının yardımı da hatalı sınıkı elip veriş ögünüş kayıtı emniyetin ötküzüşleri yanında hizmet kılış yolunu tedrici tip çıktı. Li Ayman'ın hayatı küçücü hizmettaşlarına yeni fikir yolu bir işledi. Li Ayman kağız kalem bilen hatırlayış, adli küş bilen cemleş hizmetinin ünümünün yoku emeslikini bayıqap, aileye girip uçur tızımlaş küçük programısını lahilep çıktı. Savma kılıp doldurgan linkin arkasında avtomatik

Rişti xalqının hal əhvalığı münasibətli. Liyayman 4 yılda şu cəhəlik kadrlarla əgişib, kəndlərgi bir çarvışlarının aşxanısını köz çarqılıq bir aylık işlerinin turmuş əhvalığı hüküm kılıçını ögəndi. Bugün kündə Liyayman Şincanın kilmatığı künüb qaldı. Bu yerinin təbii şəraiti və örüb adetini yaxşı görüb qaldı. Hətta oğul dostumu onun əmrəh bulub Şincanda qaldı. Gibini en zor çekti saklap kalgıl bulat. Orvilingan ot çöp şu günüla etraftaki bakmışlık rayınığı yetküzülüp silos orsuğu kaçılınıp çığındılınıp eşitildi. İgi zemburuk oti Fujian dihkançılık ormançılık daşıyordaki tetkikatçı Lin Jianxi yetiştirgen elospetlik ot çöp sordu. Kurgakçılıkı çıdamlık bulup ünümsüz yardımı ösi verdi. Terkibide 10%'ın 14% kiçe yirik aksıl var. Hem yem xəşək qılğılı, hem boranda modapi yalınıb, qumunu tıraqlaşdırıb, tıpıraqını yaxşılığı buludu. Qutbin ayısı bu yıl iki zemburuq otudun 24 min ton onsul erişini mölçərləgən bulub, bekar turğan yer baylıqını canlandırdı, hem dehqan çarabışlarının kirmini aşırış yolunu kenaytdı.

0: Сүймлекчик достлар, Шинжан радио телевизия стансының Yulğunçılar programmasını yaqtırıp anlaşanlarını qarşalımız. Programımız yana Şinjan radio televiziya stansının yeni taratqu solushiting abonçılar terminalida mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programmalarını anlağılı boludu. Texmi köp mazmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının hemraqlıqıda solushiting abonçılar terminalini çüşürüp anlasanlar boludu. Mən Riya Seçedanla Aygüzel Bekri.
1: Məktəb içi sırtıda.
0: Şik aldıdaki qanunni umumlaşdırış dərsi Jing Xiaoji pidailar mulazmet ətirdi yazlıq tətildə qanunni yazlağı yetküzdi. Yaqında Avtonom rayonluq ədliyə nazarəti, Şinjan ədliyə saxçı ofitserləri kəsbi şöyən, Jing Xiaoji pidailar mulazmet ətirdi, Jungo siyasi qanun daşı pidailar bilən birlikdə qanat yaydırğan pən texnika avangardları Şinjanı gülləndiriş səbri 100 sahə cəmiyyətidiki 10 min kişi asasi qatlamğı beriş xotən səbri, qanunçılıq arqılıq tiyanşanını uzuqlandırış, quramıqı yetkənlərini qoğdaş, Qanunni yezlarga yetkizish faoliyati Xotan nahiyasining bog'chi bozoriga kirib, jalliq, ta'sirlik qonunchilik darsini yeza kanatlardagi yoshlar, o'smirlar va ota-onalarga yetkizdi. Bu qitimqi faoliyat Avtonom rayonlik adliya nazoratining Xotan nahiyasining Chalbash kenti, Kaspi kenti, Minfun kenti qatorliq 9 kanatda turishliq nuqtasini qoplagan bo'lib, har qaysi kanatlardagi o'tira boshlang'ich maktab o'quvchilari, o'qituvchilar ham o'quvchilarning ota-onalariga yuzlanib, qonunni umumlashtirish leksiyasini qanot yoydirdi. Kenti turishliq har qaysi xizmat atratlari mavqani amaliyotga qo'yib, leksiya maydonini jonliq o'rinlashtirib, leksiya maydon qitimini bir tutash planlab o'rinlashtirib, o'quv yoshidagi yoshlar, o'smirlar ham ota-onalarining qonunni umumlashtirish tarbiyasi bilan to'liq qoplashiga haqiqiy kapolatlik qilib, a'lo sifatlik qonunchilik mulozimatini ommaning ishki oldigacha yetkazdi. Leksiya naq maydonida pidailar ommabop tushunishlik til bilan maktabda bo'zak qilishning ifodalanish shakli real xavfini tushundirdi. Shuning bilan birga yangi tipdagi saxta zaharni cho'r degan holda zahar cheklashga doir qonun nizomlarini tushundirib, zahardan saqlanish, zaharni rad qilishdagi amaliy mahoratlarni o'rgatib, yoshlar o'smirlarni turlik nachar eziq tulishlardan angliq yiroq turib, to'g'ri qonunchilik qarshi turg'izishga yetakladi. Kang ota-onalarga qarata pidailar oila tarbiyasi va asilik mas'uliyatiga aloqador qonun bilimlarini nuqtaliq tushundirib, bolalarning psixikasidagi benormal harakatlarni farqlandirish, kishilar orasidagi ziddiyatni pasaytishning usullarini o'rgatib, ota-onalarni oila tarbiyasidagi birinchi mas'ul kishilik mas'uliyatini ado qilishga, madaniy fikr almashtirish huquqini qonun bo'yicha qo'g'dashga yetakladi. Hem türkü bulup suallarga cevap veriş halkısı da pidailar yaşlar, ösmürlerinin dost tutuş, çıkışıp ötüş, özünü qoğdaş qatarlıq qızlıq nokta məsillerini çöyürdəb, nəq meydanda suallarga cevap verip, mücmelliklerini çöndürüp, kanun maddelerini amığa yıqın real misallarga aylandırdı. Nəq meydandaki oquvçılar bəs-bəstə sual sorab, ata-analar əstaydil xatirləb, leksiya sözləş kəyfiyyatı qızğın boldı. Bağçı Bazarlıq 2-ci Mərkəzi Başlanğıç Məktəbinin oquvçısı Zulfiya Mətrozi mündaqdırı. Bu qidimki leksiya arqılıq mən özünü qoğdaşqıda eri nurğun bilimlərini ögünü valdım. Bunun dinkiyin anlı qalda qanun intizamğırı ayı qılıp, naçar hərəkətlərdən yaraq durup, qanunnı bilidiğən, qanunğa rayı qıldıgan yaxşı oquvçı bolu mən. Oquvçının ata anısı Mətrusun Mətuqdi mündaq bildirdi. Bu qitim qanunni yezlarga yetkizishdan ko'p hosilatga erishdim. Buningdan keyin bolalarga bo'lgan qonunchilik tarbiyasi va psixika jihatini yetaklashga tehim ahamiyat berib, bolalarning tinch omon sog'lom o'sib yetilishiga hamroh bo'laman. Avtonom rayonlik adliya nazoratining Xotan nahiyasining Bog'chi bozori Tövan Qash kentida turishli xizmat atirtining muavin atrat boshlig'i Wang Juan mundaq bildirdi. Leksiyada diqqat yeza kanatlardagi yoshlar o'smirlarga bo'lgan qonunchilik tarbiyasidagi ojiz xalqlarga markazlashtirildi. Buningdan keyin qonunni yezlarga yetkazish faoliyatini sijil doimlik qanot yoydirib, qonunchilik urug'ini yeza kanatlardagi o'smirlarning qalbida yiltiz tortqizib, بىغ سۈرگۈزۈپ، ياشلىق پىدائىيلىق كۈچى ئارقىلىق يېزا كەنتلەردىكى قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشىنى قوغدايمىز.
1: يەر بەلگىسى ئورنىدىن ئۆي سېتىۋېلىش جەمەتنىڭ شەرىپى. بىر غېرى شەھەر نۇرغۇن پۇلغا يارايدىغان خەلقئارا چوڭ بازار يېنىدىكى تيانشان رەستىسىدە 514 يۈرۈش ھەشەمەتلىك تۇرالغۇنىڭ پائالىيەت ئورنىنىڭ كۆلىمى 2300 كۋادرات متىر كېلىدۇ. تۇراقلىق تېمپېراتۇرلۇق سۇ ئۈزۈش كۆلىدە ئازادە سۇ ئۈزسىڭىز، پۈتۈن مەنزىرىلىك چېنىقىش ئۆيىدە تەرلىگىدەك چېنىقسىڭىز، سىياپەت زالىدا دوست بۇرادەرلىرىڭىزنى كۈتۈۋالسىڭىز بولىدۇ. تيانشاندىكى كاتتا جەمەتنىڭ ھەشەمەتلىك تۇرمۇشىدىن بەھرىمەن بولىسىز. 105 كۋادرات متىردىن 158 كۋادرات متىرلىققىچى بولغان پەۋقۇلادە 5 ئەۋلاد ئۆيلەر بار. 3 ياتاقلىق ئۆينى 4 ياتاقلىق قىلىپ ئىشلىتەلەيسىز. پايدىلىنىش نىسبىتى يۇقىرى. تەپسىلاتىنى 0991-25-5 0991-25-5 تېلېفون قىلىپ سۈرۈشتۈرۈڭ. شىنجاڭ يىپەك يولى چوڭ بازار ئۆي جاي چەكلىك شىركىتىنىڭ يېڭى ئۆينى ئالدىن سېتىش ئىجازەت نومۇرى 2026-650-102-3-016.

0: bir yarım ay o'tkazilsa xizmat qilar ekan. Ko'zitish mazgilida maxsus navbatchilik telefoni, pochta xat sanduqi va ikkilik kod ta'sis qilib, ko'zitiladigan partiya tashkilotining rahbarlik banzisi va ularning a'zolari, bir daraja tuvan partiya tashkilotlarining asosliq mas'ullari va nuqtaliq ish o'rniki rahbariy kadrlarning masalasi inkas qilingan xatchak telefon arziyati asosliq qabul qilinadigan. Ko'zitish bo'yicha tuzitish jihatidagi masalalar va intizomga qonunga xilof qilish jihatlaridagi fosh qilish va inkasni muhim nuqta qilar ekan. Ko'zitish guruhlarining arziyat qabul qilish vaqti 2026 yili 9 oyining 18 kunigacha bo'ladi ekan.
1: Stansimiz muxbiri Gaoming Hui xabar qiladi. Bugun 4-chi qitimliq mamlakatlik ekologiya kuni. Jonghua Xalq Jumhuriyetining ekologik muhit qonun dasturi bugundan boshlab rasmiy yo'lga qo'yildi. Bu davlatimizning aqtalab qonun dasturidan keyin qonun dasturi nomi bilan atalgan 2-chi qonun bo'lib, bu davlatimizning ekologik muhitni qo'g'dashda sistemlashish, qonunchilashish yangi bosqichiga qadam qo'yganligidan darak berdi. Ekologik muhit qonun dasturida 5 tom bo'lib, jami 1242 modda bor. Ekologik muhit sohasidagi 30 ortiq qonun, 100 ortiq ma'muriy nizom, 1000 ortiq yerlik nizom sistemlik to'plangan. Bu davlatimizning ekologik muhit qonunchilik natijalari markazlik mujassamlangan asr bo'lib, ekologik muhitni qonunchilik orqali qo'llashning har taraflama butun zanjirlik sistemasini barpo qildi. Abdonim rayonlik yuqori xalq sot mahkamasi muhit boyligi sot kollegiyasining 4-chi darajalik oliy sudiyasi Song Yanyun muxbirga ilgirki qonun moddalariga selishtirganda ekologik muhit qonun dasturining eng chong yorqin nuqtasi ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, qo'g'dashni oldingi o'ringa qo'yish, yashil taraqqiy qilish asosiy prinsipini bekitish bo'lganligini aytib bundoq dedi. Ishdan keyin jazolashdan, ishdan burun oldini olish, ish davomida boshqurish, tizginlash, ishdan keyin asliga keltirish kishi bo'lgan butun zanjirlik tuzashni chiqarib, muhit boyligini sot qilishni birlikka kelgan nopozli qonun asosi bilan ta'minladi. Qonun yurgizish amaliyoti davomida ekologik muhit qonun dasturida ekologiya ziyniga to'lam berish, ommaviy manfaat davosi, o'rniga dastish xarakterlik asliga keltirish, karbon yig'ib sotibilish qatorliq ijodiy tuzumlar yanmo mukammallashtirildi. Song Yanyun tonishtirib bundoq dedi. Sot xizmatida asliga keltirish, jazolashni tang yo'lga qo'yish tegmo gavdalandirilib, noqul holda jarimani qo'yish, javobgarlikni surishtirish maqsad qilinmay, ziyon quchirgan o'rmonlik, o'tloq, suv rayoni, cho'llikning ekologiyasini asliga keltirishga tegmo ahamiyat berilib, qonunga xilof qilganlarni jazolash, ekologiyani asliga keltirish, muhitni qo'g'dashdan iborat qonun yurgizish nishoni haqiqiy ishga oshirildi. Qonun dasturida yana jinoiy ishlar, haq talab, ma'muriyatdan iborat ko'p xil qonuniy javobgarlik chegarasi aniq qayrildi. Ilgirki muhit deyilganlardagi javobgarlikni surishtirish tarqoq bo'lish, o'lcham birdek bo'lmaslik masalasi unumli hal qilindi. Ekologik muhit qonun dasturi yo'lga qo'yilgandan keyin korxonalarning ishlab chiqarish, tijorat va ommaning turmushiga tegmo aniq qonunchilik talabi qo'yildi. Song Yanyun mundaq dedi. Qonun dasturida korxonalarning ekologik muhitga bo'lgan asosiy gavdalik mas'uliyati yanmo chingitilib, ishlab chiqarish, tijoratdagi muhit qo'g'dash qizil chiziq aydinlashtirildi. Shuning bilan birga, ommaning muhit huquqini qo'g'dash yo'llari ravonlashtirildi. Ammo shovqindan bulg'inish, yo'ndi qo'yib berish, ekologiyaga buzg'unchilik qilish qatorliq masalalarga yo'liqqanda, adliya yo'li orqali o'zining qonunli huquq manfaatini qonun bo'yicha qo'g'dusi bo'ladi.
0: Stansimiz xabari. Bugun 4-chi qitimliq mamlakatlik ekologiya kuni. Latunum rayoniki joylar yaqinqi kunlardan buyon jungochi zamonilashtirishning yeshillik asosini cho'nqur yiltiz tortqizish bosh temasini cho'rdab, ko'p xil shakldagi ekologiyalik muhitni qo'g'dash tashviq tarbiya faoliyatini qanot yaydirdi. Bu yil 8 oyining 15 kuni yana Jonghua Xalq Jumhuriyatining ekologiyalik muhit qonun dasturi rasmiy yo'lga qo'yilgan kun. Ekologiyalik muhitni qo'g'dash bilimlarini umumlashtirib, umumiy xalqning ekologiyani qo'g'dash birikma kuchini mujassamlash uchun 8 oyning 14 kuni Kucha shaharlik xalq sot mahkamasi, Kucha shaharlik o'rmonchilik va o'tloq idorasi bilan birlashib, ekologiyaga doir qonunni umumlashtirish tashviqot faoliyatini qanot yaydirdi. Faaliyette hizmetçiler yoldun ötken keçken amığa kanunu umumlaştırış teşvikat kullanması tarıktıp, yavayı hayvanat ve yavı üsümlüklerini koğdaş, bulgun işinin adını iliş tüzeş katarlık konkret mezmulla, hem de ekologiyelik muhitki bozgunçuluk kılganda üstüge ilişki tegişlik kanuni cevapkarlıkını tepsili çüşendirip, amını etrafıdaki küçük işlerden başlap, oltıraklaşış muhitini anlık koğdaşkı yitekledi. Kuça şehri, yakı bazarı, Bulak kentinin ahalisi Alim Cemşit mundak dedi. Günlük turmuşumuzu birleştirip, süzük su, yeşil tağını ortak koğdaş, ekologiyelik muhitini koğdaş katarlık, naiti yakşı mezmullarını teşvik kılıp düşendirdi. Sancı şehri, 8. ayının 13. günü, Tingju Ekologiya Lügu Medeniyet Baktısı'da memleketlik Ekologiya Künü Medenilik Emeliyeti baş temi faaliyeti ötküzüp, şehir ağalarına yeşil yol yürüyüşte çığın turup, ahletlerini türgü yakşı ayırıp, ıhtısatçıl ticaretlik buluşunu katlık yolu koyup, ekologiyanın koğdaşını günlük turmuştaki küçük işlağı sığındırışını teşebbüs kıldı. Faaliyette ekologiya penni umumlaştırış teşvikat bazarı tesis kılınıp, veşin dostlar çemberkigi yollaş, halk rayını sınav tekşürüş, tez sual soraş, tez cevap veriş katarlık, köpkili şekille arkalık, şehir ağalarını pahalı katnışıp, hem türtki buluşku celip kıldı. Pidayla şehir ağaları köngülü bülü vatkan ekologiyagi buzgunçuluk kılış buz, şavkun katarlık amınla fukralağı dâhli yetküzüş digendek meselelagi birbirle cevap verdi. Hem de köpçülükke hukukunu kanun boyunca koğdaş usulunu çüşendirdi. Sancı şehri ahalisi muin mundak dedi. Ekologiyalik muhitini koğdaşka alakadar bilimlerini ilgilidim. Bulani etrafımdaki kişilerimi yetküzüp muhitini birlikte koğdaymen. Barkol Kazak Atunum Nayyası 8. ayının 13. günü kanunçılık arkalık ekologiyanı koğdaş Balılar Kalemedeki Yeşil Tağ temisindeki memleketlik ekologiya günü başlayımı faaliyeti ötküzdü. Nahiye boyunca her kaysi otlara başlangıç mektepteki 100 neçe ösmür bala katnışıp, muhit koğdaş tonuşu ve acayip tasavvurlarını resimge sığındırıp, rengarenk renkler bilen kalbedeki yeşil yurt makamını sızıp çıktı. Barkol Nayyalik 2. Otturu Mektep'nin 4. yıllık okuğutsi Emrullah Turakun mundak dedi. Resim sızış Musab kısigi katnışıp münevver mukapatıgı iyiriştim. Bununun intayını huşal boldum. Faaliyette Kumul Şehirlik Ekologiya Muhit İdarisi, Barkol Nayyalik Şöbe İdarisi'nin hizmetçileri emeli dilo misallarını birleştirip, ekologiyelik muhitini koğdaşkı dair kanunçılık teşvik kılıp düşendiriş faaliyeti ötküzdü. Kumul Şehirlik Ekologiya Muhit İdarisi Barkol Nayyalik Şöbesi Muhit Közütüş Ölçeş Ponkitinin başlığı Puzalay mundak dedi. Bu kıtımkı faaliyette resim sızış emeliyeti bilen kanunu umumlaştırış teşvikli düşendiriş birleştirilgen şekilini kolunup Muhit Koğdaş Kanun maddelerini ammabap düşünüşlük kılıp düşendirdik. Yaşla ösmürlerini kiçikidin başlap ekologiyanı koğdaş inini turguzup, yeşil tağ, otlaqını koğdaş ideyasını kalbide yıltız tart kuzuşku yitekleb, ekologiyanı koğdaşının evlatma evlat kiçik, emellik hürsat küçülerini yetiştirişini nişanladık.
1: Stansımız haberi. 16. nöbetlik Şincan Kaşkarı, Otra Asya, Canobi Asya Tavarları Sod Yermenkisi 8. ayının 14. günü başlandı. 8. ayının 18. günü geçti devamlaşıdım. Yermenki ölçümü, Yermenki'yi katnışış kölümü, Xalqıranın katnışış dəriyicisi cəhətdə tarixdiki yeng yuqarı səviyyə yaratıldı. Bu növbətli Qaşqar Soğudu Yermenkisdə üst sarayı əmtürtki qılınıb, Yermenki meydani noqul bir xıl buluş çəkilmisi buzub taşlanıb, Qaşqar Xalqıra Körgəs Mərkizi, Tungun Optimobil Şərtisi, Çigra rayon Xalqıra Soğudu Mərkizini ibarət 3-10 həmtürkü körgəs meydanı təsis qılındı. Yermenkidə tuncuq etdim 2 asaslıq meyxman təsis qılınıb, Özbekistan asaslıq meyxman dövlət, Guangdong ölküsü asaslıq meyxman ölkü boluşqı təklif qılındı. 44 dövlət və rayondan gəlgən 330 nəcə Çigra sırtıdiki karxana, dövlət işçidiki 1000-dən artıq karxana qatnaşdı. Şəndon ölküli körgəzmi ömekinin taşqı alaqı məsuli, Mavişin muhbirgi mındak dedi. Şendondun Yermenkiye katnaşkan karxalla ilgirki Yermenkilerge seliştirganda en köp boldi. Yemeklik pişiklaş kespi, bio yasımıcılık kespi ve yezilik maşinisi cabduqları yürüyüşlik məsulatını öz işçik alğan 88 karxanı katnaşdı. Yarmankida tur kengishish, kasbga savdogar chaqirish, iqtisod savdo hamkorligi butun jarayoniga yo'g'iriladigan 56 maydon iqtisod savdo almashtirish yurishlik faoliyati o'rinlashtiriladi. Yepek yo'li madaniyati ko'rgazma haftaligi va Logo Qashqar katta merikisi iste'molni ilgari surish bosh temliq faoliyati mos qadamda o'tkaziladi. Qashqar shaharlik savdo ishlari idorasining muavin boshlig'i Savyan mundaq dedi. 77 qarqonni tashkillab yarmankaga markazli qatnashtirdik. 15 maydon iqtisod savdoni o'dollashtirish va savdogar chaqirish faoliyatini bir tutash planlab o'tkazmiz. Buningga moslashtirib 27 maydon iste'molni ilgari surish yurishlik faoliyati o'tkazmiz. Qashqar savdo yarmankasi 2005-yilda o'tkazilgandan buyon Jungoning O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo, G'arbiy Osiyo davlatlari bilan bo'lgan iqtisod savdo hamkorligidagi muhim ko'rikka aylandi.
0: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qılıdı. Atonom rayonun rəhbəri kadrlarını 3-cü qərarda süni aql qoşulğan əməli qollanış meydanında tərbiyələşi 8-ci ayının 13-cü günü düşdən kin Ürümçidə ötküzüldü. Tərbiyələş yığınında Jungu İnjinerlik Akademiyasının akademiki, Beijing Aviasiya alim qatnışı daşösünün professoru Shang Jinwu süni aqlını aldınqı səbti əməliləşdirib qollanışını çördə Şinjanның район орны әзірлігі, кәсіп хаслығы әм заманилаштырыш құрылышы әмәлетігі зіч бірләштіріп, төбән бошлық ұқтысады жабдуқ техникісі вә тәрәққатыны баш темі қылып, мәқсус темеді доклад бәді. Докладтың кейінгі пікір алмаштырыш әм бәхірліш халқысыда шиху әқли ұқтыдарлық көріс сезімі пән техника Ханжу чәклік шіркетінің құрғытысы, шиху дашы санаэт пәлірі шөйәрінің алайды тәкліплік тәтқиқатысы. Доктор Юэншин барлық шәйілі спиктері еңі сәйіпсіні пүтіп, Шинжан сахасыны әқли ұқтыдарлық ес қылыш деген темеді әм бәхірләнді. Yig'inga qatnashgan vakillar o'z joyining kasb taraqqiyoti fan texnika natijalarini aylantirish davomidagi real qiyin masalalarga birlashtirib bas basda savol so'radi. Ikki mutaxassis ayrim holda texnika tadqiq qilib ochish, kasblarning yetildirish, ko'rinishlarni amallashtirish, siyosat kafolati qatorliq jihatlardan bir-birlab javob berdi. Shinjang sanoat qurilish va ya'ni aviatsiya kasbi shu ya'ni ishlab chiqarish o'qitish yug'urma taraqqiyot markazining mudiri odamsiz uchqun nuqtaliq tajriba xonasining mudiri Shajun Chi mundaq dedi aviatsiya kasbidagi oliy ma'rifga nisbatan aytganda bu intayin zo'r ta'sir ko'rsatish roliga ega bo'libmi biz kasbiy darslarni ta'sis qilishdan ishlab chiqarish bilan o'qitishning yug'urma taraqqiyotigacha jumladan buningdan keyin tuban bo'shliq iqtisodida noti yaxshi yo'nalishni egalladi bu yil Atonom rayonining fan texniki jamiyati sistemasidagilar sun'iy aql qo'shilgan amaliy qo'llanish ko'rinishini cho'rdab rahbariy kadrlarni tarbiyalash tipik dilon misollari ko'rgazmasi ommaviy xarakterlik fanni umumlashtirish faoliyatini qanot yaydirdi Шинжан пәнні ұмымлаштырыш паалиет мәркізінің муамын мудири Го Чен Чен тоныштырып мұндақ деді. Бұл қарарлық тәрбиелешті рәхбері кадрланың сүн'и әқілінің заманыви кәсіп тәрәққатығы күч қошшығы болған түшініші вә әмәлі қолыныш ұқтыдарыны өстіріп, сүн'и әқілінің ұқтысат вә жәмиетіге әр қайсы кәсіп, әр қайсы сахала білән чоңқыр юғырылышыға әқиқи түрткі болыш мәқсәт қылынды. 14 viloyat oblast shahrida mos qadamlik sho'ba yig'in maydoni ta'sis qildik. Tarbiyalash yig'inining yana avtonom rayonniki rahbariy kadrlarning ilm fan sapasining o'sishi va ilm fan iqtidorining o'sishiga, jumladan ilmiy tadbir belgilash iqtidori saviyasining o'sishiga yordam etadi.
1: Stansimiz xabari Abdunum rayonluq mənvi mədəniyili qurulış işxanası yığında 2026-cı ilin 3-cü türkümdə Jungudiki yaxşı adamlar tizimlikinin Şinjandiki namzatlıqı təvsiyə qılınğan namzatlarını ilan qıldı. Xizmət üstüdə kəlgündə qilib bəxtki qarşı qurban bolğan Mehriban Mətruzi tizimlikke kirdi. Mehriban Mətruzi Çıranağı yilik partiya komiteti işxanasının muavin müdiri idi. Nailik Mədəniyyət və Sayahat İdarəsinin məmuri xizmətdəki vaqtlı qriyasəçilə qılatdı. Bu il 6-cı ayının 21-ci günü Çıranağatiyasının tağlıq yezi bazarlarda tüyüqsüz qar yamğır yığıb kənd tuturuş noxtisi xətərdə qalğın. Mehriban Mətruzi ciddiyyət maddi əşyalarını keçiləb qəmləb tağlıq rayonuqı berib 125 adəmni beyxətlər cəyəgi köçürüb uğurlaşdırğın. 6-cı ayının 22-ci günü düşdən kin Çıranağatiyasidagi bir qism mənzira yollarının məxsus liniya yolları kəlgündə buzulub getgan. саяатчыларның бейхаттарлыгіні көңілігі пүккен Мекірбан Мәтрозе дәрхал нәқ мейданға ақболыны тәкшіргілі маңғанда кәлкені күшіра.

Bu sahipimizde köpçülüknün qıynıq ranglik tort setivilişini tavsiye kılmayımız degen tema kızıq noktuğa aylandı. Qıynıq ranglik tort kandaq yasılıdu degen haber dekıtınlardı buludu. Yakında köpçülüknün qıynıq ranglik tort setivilişini tavsiye kılmayımız degen tema kızıq noktuğa aylandı. Tordu tarqalgan sın körünüşide tort üstüsü naq meydanda işlep körüstüp mundaq dedi. Ak kaymakni sap qara rengi tanşaş üçün yerim butulga pigment tökiş kerek. Tanşalgan kaymak açık bulup, yep bolgandan keyin tıl qarıgı boyulup ketidi. Nurgun tordaşlar qıynıq ranglik tortqa pigment dövülünüp qalganmı yok, yani yigilip olamdı yok dep endişe kılıştı. Ämeliyette muntuzum pişiruq dükkanlarının qara tort yasaşta başka usulü bar. Yani qara kakao talqını, siyah belik şerbeti, ösümlük karbon qarısı qatarlıqlarının hämisi de muşunuğu oxşaş ünüm bar. Qaymaq bilen gül çekkende rengini tanşaşki toğru kelgen taqdırdımı, işiltiş maqtari pekat bir neç temimli boludu. Mutaxassislarının bildirişçe dövültümüzde yemeklik pigmentinin işiltiş dairesi ve miqtarığı qarta qattıq belgilimi bar bolup, bazı da qıynıq ranglik tortni bir qitim yep koyğanda sarasımgi çüşünün hacidi yok iken. Qızıq noktalıq sın körünüşide özünü tort üstüsü dep atıvalgan bir kişi naq meydanda, eğer qarı ranglik tort yasımaqçı bolsa...

0: su tije bulgumunu azaytış ve şehir bazarlarda su tijeç xoraşını azaytışını umum gözlük algı sürüşü. Su tordaki su yetkizüş xol yolunu mükemmelleştirişini tezletip, torlaştırış, torunu toluqlaş, zencerini küçeytişini gevdilendirip, suğuruş rayı yollarını zaman birlaştırış kuruluşu ve özgertişini küçeytip, su ve kuruqakçılık apıtıdın müdahap geliniş hizmet sistemisini takamullaştırıp, muhim ekologiya koridori ve noktalık göllerini qoğdaş tüzeşini küçeytip, güzel Şincan kuruşunu müstehkem su tiriki, su kapaltıgi iki kılışı gerek. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun şehir kıyafeti ve moy tazlıkını başkuruş nizamını yolgu koyuş memuri caza çağrısı katarlık 3 hükümet kaidesini tüzetiş, Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun altın tak devlet derecelik təbiyeliki qoğdulduğun rayonunu başkuruş çağrısı katarlık 5 hükümet kaidesini bekar kılış karar kılındı. Məxsus tərtib siliş xizmetini bir tutaş planlap yaxşı işləb, tüzetiş, bekar kılış işlerini yuqru ünümdə, yuqru ölçəmdə, yuqru sifətli tamamlaşqa əqiqi kapalatlı kılış. Kim tüzgən bolsa şu tərtib kesiliş, kim yolgu qoyğan bolsa şu məsul buluş prinsipi qasasın, bir taxtı şahmat en turğuzub, tərtib kesiliş xizmetini sijil yaxşı işləş. Yeni ahbalıq birleştirip, yeni siyaset tüzüp, siyasetini aşkarlaş ve teşvikat arqılıq yetekleş hizmetini yaxşı işləb, cəmiyyatki ammanın tüzdiş ahbalını dəlcayda umam gözlük düşünüşüge əqiqi kapalatlı kılış təkidlendi. Yığında bunlar görsəldi. Jungo Telegraf Guruhi'nin merkez karxansızlıq əvzəllikini toluq cari kıldırıp, rəqəmlik Şinjan bir bulut bir tor kuruluşunu tez alğı sürüp, AI plan kəsini yuğuruşta ülgü körstiş yuğuru pəllisi bərpa kılış. Dikkatini, 5 jung strategiyelik oran bekitmesiyle merkezleştirip, Şinjan'ın mədəniyyət, sayahat, soda, katnaş, əşya obrot qatarlıq kəsitlərinin süptini östürüş, dəricisini aşırışını zor küşdülən alğı sürüşü yardan berip, rəqəm texnikisinin əməli ixtisat bilən çoğunqır yuğurluşunu ilgir sürüş gerek. Yığında, başqışlarımı muhakimi kılındı.
1: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonlıq partiya komitetinin gözetiş hizmeti toğrusidagi bir tutaş oralaştırmasına asasen 8-ci ayının 12-ci günügeçe Avtonom rayonlıq 10-ci növbetlik partiya komitetinin 10-ci növbetlik gözetişi boyunca oralışış hizmeti tamamlandı. Altta gözetiş grupsi Ürümçi İqtisad Texniki Taraqqat rayonu, Tudun Xabar rayonu qatarlıq 4 Taraqqat rayonu ve Şinjan Qatnaş Selinmi Guruhi Çeklik Məsuliyet Şirketi qatarlıq Avtonom rayonu qarışlıq 5 Dövlət Karxanası

0: Memleketlik ekologiya kuni madaniylik amaliyati bosh tema faoliyati o'tkazib shahar aholiga yashil yo'l yurishda chiqin turib axlatlarni turiga yaxshi ayirib iqtisodchil tejashlik bo'lishni qattiq yo'lga qo'yib ekologiyani qo'g'dashni kundalik turmushdagi kichik ishlarga singdirishni tashabbus qildi. Faoliyatda ekologiya fanni umumlashtirish tashviqot bozori ta'sis qilinib, Veshin do'stlar chambarkiga yo'llash, xalqaroini sinab tekshirish, tez savol so'rash, tez javob berish qatorliq ko'p xil shakllar orqali shahar aholilarini faol qatnashib, ham turtki bo'lishga jalb qildi. Pidoila shahar aholilari ko'ngil bilayotgan ekologiyaga buzg'unchilik qilish, buz, shovqin qatorliq omillar fuqarolarga daxli yetkazish degandek masalalarga bir-birlab javob berdi hamda ko'pchilikka huquqini qonun bo'yicha qo'g'dash usulini tushuntirdi. Sanji shahri aholisi Muin mundoq dedi: "Ekologiyalik muhitni qo'g'dashga aloqador bilimlarni egalladim. Bularni atrofimdagi kishilarga yetkazib, muhitni birlikda qo'g'dayman." Barkel Qazaq otining noyasi 8-chi ayning 13-chi kuni qonunchilik orqali ekologiyani qo'g'dash bolalar qalamidagi yashil tog' temasidagi mamlakatlik ekologiya kuni bosh tema faoliyati o'tkazdi. Noyya bo'yicha har qaysi o'tira boshlang'uch maktablardagi 100 nacha o'smir bola qatnashib, muhit qo'g'dash tonishi va ajoyib tasavvurlarni rasmga sig'dirib, rangarang ranglar bilan qalbidagi yashil yurt makonini sizib chiqdi. Barkel noyalik 2-chi o'tir maktabning 4-chi yillik o'quvchisi Amrulla Turaxun mundoq dedi: "Rasm chizish musobaqasiga qatnashib, munavvar mukofotiga erishdim. Buningdan intayin xushal bo'ldim." Faoliyatda Qumul shahrilik ekologiya muhit idorasi, Barkel noyalik shuba idorasining xizmatchilari amaliy dilo misollarga birlashtirib, ekologiyalik muhitni qo'g'dashga doir qonunchilik tashviq qilib tushuntirish faoliyati o'tkazdi. Qumul shahrilik ekologiya muhit idorasi Barkel noyalik shubisi muhit kuzatish o'lchash punktining boshlig'i Puzilay mundoq dedi: "Bu qitimli faoliyatda rasm chizish amaliyati bilan qonunni umumlashtirish tashviq qilib tushuntirish birlashtirilgan shaklni qo'llanib muhit qo'g'dash qonun moddalarini ommabop tushunishli qilib tushuntirdik. Yoshlar o'smirlarni kichikidan boshlab ekologiyani qo'g'dash engini turg'izib, yashil tog' o'tloqni qo'g'dash ideyasini qalbida yiltiz tortqizishga yetaklab, ekologiyani qo'g'dashning avlodma avlod kichik amaliy ko'rsatkichlarini yetishtirishni nishonladik."
1: Stansimiz xabari: 16-nji navbatlik Shenjang, Qashqar, O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo tovarlari savdo yarmarkasi 8-chi ayning 14-chi kuni boshlandi. 8-chi ayning 18-chi kunigacha davomlashdi. Yarmanka o'lchimi, yarmankaga qatnashish ko'lami, xalqaroning qatnashish darajasi jihatida tarixdagi eng yuqori saviya yaratildi. Bu navbatli Qashqar savdo yarmarkasida uch saroyi ham turtki qilinib, yarmanka maydoni nuqul bir xil bo'lish cheklamasi buzib tashlanib, Qashqar xalqaro ko'rgazma markazi, Tongong avtomobil shahrisi, Chegara rayon xalqaro savdo markazining iborat 3 cho'ng ham turki ko'rgazma maydoni ta'sis qilindi. Yarmankada tunji qitim ikki asosli mehmon ta'sis qilinib, O'zbekiston asosli mehmon davlat, Guangdong o'lkasi asosli mehmon o'lka bo'lishga taklif qilindi. 44 davlat va rayondan kelgan 330 nacha chegara sirtidagi korxona, davlat ichidagi 1000 dan ortiq korxona qatnashdi. Shandong o'lkasi ko'rgazma o'miqining tashqi aloqa mas'uli Mavishin muxbirga mundoq dedi: "Shandongdan yarmankaga qatnashgan korxonalar ilgirki yarmankalarga selishtirganda eng ko'p bo'ldi. Yemaklik pishiqlash kasbi, bio yosimichilik kasbi va yezilik mashinasi jabduqlari yurishlik mahsulotini o'z ichiga olgan 88 korxona qatnashdi. Yarmankada tur kengashish, kasbga savdogar chaqirish, iqtisod savdo hamkorligi butun jarayoniga yo'g'iriladigan 56 maydon iqtisod savdo almashtirish yurishlik faoliyati o'rinlashtiriladi. Yepek yo'li madaniyati ko'rgazma haftaligi va Logo Qashqar katta markasi iste'molni ilgari surish bosh temalik faoliyati mos qadamda o'tkaziladi. Qashqar shaharlik savdo ishlari idorasining muavin boshlig'i Savyan mundoq dedi: 77 korxonani tashkillab yarmankaga markazli qatnashtirdik. 15 maydon iqtisod savdoni udollashtirish va savdogar chaqirish faoliyatini bir tutash planlab o'tkazmiz. Buningga moslashtirib 27 maydon iste'molni ilgari surish yurishlik faoliyati o'tkazmiz. Qashqar Sovet Yarmankisi 2005 yılı ötküzülgenden buyan, Jungo'nun Otur Asiya, Janubi Asiya, Gharbi Asiya devletleri bilen bolgan ixtisas sovet hamkorligidagi muhim körükke aylandı.
0: Stansımız muhbiri Li Yang xabar qildi. Atılım rayının rehberi kadrlarını 3. kararda süni akıl koşulgan emeli kolunuş meydanıda terbiyelişi 8. ayının 13. günü düştünkin Ürümçi'de ötküzüldü. Terbiyeliş yığınıda Cungu İnjinerlik Akademiyası'nın akademiki, Beijing Aviyasiya Alem Katnışı Daşöz'nün profesörü Shang Jinwu süni akılını aldıngı septi emelileştirip kolunuşunu çördü. Şinjan'ın rayon oranı özelliği, kesb haslığı hem zamanilaştırış kuruluşu emeliyeti zıç birleştirip, tövben boşluk ıhtısadi cabduk tekniksi ve terakkatını baş temi kılıp, mahsus temide doklat bedi. Doklatın keyinki fikir almaştırış hem behriliş halkısı da Şihu Akli İktidarlık Körüş Sezimi Pen Teknika Hangzhou Çeklik Şirketinin kurgucusu, Şihu Daşö Sanayet Pelleri Şöyeninin alaydı teklifli tetkikatçısı, Doktor Yuanxin Barlık Şey ile Spikteri Yeni Sahipsini Fütüp, Şincan sahasını Akli İktidarlık İskiliş Digen Temide hem behirlendi. Yığınğa qatnaşqan vəkillər öz jayının kəsb tərəqqiyatı, fən texniki nəticələrini aylandırış davamındakı real qiyin məsələləri birləşdirib bəs-bəstə sual sorudu. İki mütəxəssis ayrım halda texniki tədqiq edib içiş, kəsblərin yetildiriş, görünüşləri əməliləşdiriş, siyasət kapalıdı qatarlıq cəhətlərdən bir-birləb cavab verdi. Şinjan sanayət quruluş və yəni aviasiya kəsbi və yəni işləb çıxırış oxutuş yuğurma tərəqqiyat mərkəzinin müdiri, adamsız uçqu nöqtuluq təcrübə xanasının müdiri Şajın Çi mundaq dedi. Aviasiya kəsbidəki ali marifə nisbətən etqanda bu intayın zor təsir görüstüş roluğa igə. Bulup mu biz kəsbi dərslərini təsis qilishdən işləb çıxırış bilan oxutuşun yuğurma tərəqqiyatıgacha cümlədən bununla kin tövən boşluq iqtisadında nati yaxşı yönəlişni igildi. Bu yıl Atunum rayının fən texniki cəmiyyəti sistemisidikilər süni aql qoşulğan əməli qolunuş görünüşünü çördəb rəhbəri kadrlarını tərbiyələş tipik dilon misalları körgəzməsi ammavi xarakterlik fənni ümumlaşdırış fəaliyyətini qanat yaydırdı. Şinjan Pänni Umumlaştırış Faaliyet Merkezi'nin muavin müdürü Go Chenchen tanıştırıp bunlar dedi. Bu kararlılık terbiyeleşte rehberi kadrlarının süni akılının zamanıvi kesb terakkatıgı küç koşuşuğu bolgan düşünüşü ve emeli kolunuş iktidarını östürüp süni akılının iktisat ve cemiyetki her kaysi kesb, her kaysi sahala bilen çoğunkuru yuğuruluşuğa hakiki türtke buluş maksat kılındı. 14 vilayet oblast şehirde mas kademlik şöbe yığın meydanı tesis kıldık. Terbiyeleş yığınının yine Atunum rayındaki rehberi kadrlarının ilim pen safhasının özüşü ve ilim pen iktidarının özüşüge, cümleden ilmi tedbiri belgeleş iktidarı, seviyesinin özüşüge yardım eti gidi.
1: Stansımız haberi. Abdunum rayonluk mənvi mədəniyli quruluşu işxan siyğında 2026 ili 3. türkümde Cungo'daki yaxşı adamlar tizimlikinin Şinjan'daki namzatlıqı təvsiyyə qılınğan namzatlarını ilan qıldı. Xizmət üstüdə kəlkündü qilib bəxtki qarşı qurban bolğan Mehriban Metrozi tizimlikke kirdi. Mehriban Metrozi Çıranayilik Partiya Komiteti işxanısının muavin müdiri idi. Nayilik Mədəniyyət və Sayahat İdarəsinin məmuri xizmətdəki vaqtlıq riyasətçilik qıladı. Bu il 6-cı ayının 21-ci günü Çıranağasının tağlıq yezi bazarlarda tuyuqsız qar yağmur yığıb kənd tuturuş nöqtəsi xətərdə qalğan. Mehriban Metrozi ciddiyyət maddi əşyalarını keçiləb qəmləb tağlıq rayonuna verib 125 adamını bexətər cəyəyə köçürüb uğurlaşdırğan. 6 ayının 22-ci günü çüştünkin Çıranağasıdaki bir kısım mənzira yollarının məxsus leniye yolları kəl gündü buzulup getken. Sayacılarının bir xatarlıkını köğünlüğü pükken Mehriban Metrozi dərhal nəx meydanğa ahbalını təkşürgülü manğanda kəl gündü küşürüp 30 yaşı da bəxtki karşı kurban bulğan. Çıranayilik Mədəniyyət Təntərbiyyə, Radio Televiziya və Sayahat İdarəsinin kadri Ör Qız Tursun Muhbir Mındaq dedi. Hemimiz pek azaplandık. Adet o bizgi pek köngül böletti. Hizmettimu vazife mesuliyetini toluq qada qıladı. Mehriban Metrozi 1995 yılı 9 ayda Çıranağasında tuğulğan. 2013 yılı şehirde iş qurulışış pürsətindən vaz keçib yurtu qaytıp asasi qatlamda yıldızlar deyib yurdunun taraqqiyatına özünü bağışlaған. Мәдәният сая тәшвиқат хезмәте белән шөгыльләнгәннән кин, Чыраның гайри матди мәдәният мирасы байлыгын чөнкүр кезеп, мәдәният саяатка аит 23 тәшвиқат

0: filmi, gayri maddi medeniyet mirasına ait 9 teşvikat film işlep, Çıra'nın öz içi medeniyet, sayahat nam kartısını Çıra rayonunun sırtı yüzlendirgen. Bu yıl 7 ayda Cumhur Komünistik Partiyası Xotan Vilayetli Komiteti Yoldaş Mikriban Metroz'a Xotan Vilayeti boyunca Münevver Kompartiya azası deb nam berişini karar kıldı.
1: Stansımız haberi. Nöbette Sanji Huyzu Atunum Oblastı'daki 131.800 mu yetizdeki pişiklenilgan şokla üzüş mezgeliğe kirdi. Sanji Oblastı, Karhana, Baza, Dikkan aileleri zakaz kılıç birleştirilgen kes ticaret endisini yolu koyup, şoklını zakazlık terişini toluk emelge aşırıp, Dikkanlı'nın kırmını aşırıp beşiği türtkü boldu. Yakında Fukan şehirde 12.000 mu yerdeki pişiklenilgan şokla maşinada üzüldü. Zini Çöğenzi Baziri, şu vozu merkezi kentiden dikkançılık maşinesi şopri, Çın Amın çoğun tipteki yığış maşinesi heydep şoklu etizide meşgulat kılavat attı. O muhbirga bu hılı şoklu üzüş maşinesi'ye del parklandırdığın akıl rengtallaş üskünesi seplen geldi ki, Adem özü kol salmısı mı kızargan kızarmıgan şoklunu parklandıraylaydı kaldı ki. Parklandırışının doğruluk nispetinin 97%'ki yetidi kaldı ki. Bir günde neçim 100 mu şoklunu üzerleydi kaldı ki eğitip bundak dedi. Şoklu süpteki kapalatı kılınıdı. Kızarmıgan sesi kallarını ılgap çıkarıp etidi. Ünümü yukarı. Bu yıl Sanji Oblastı'da pişiklenilgan şoklu hosolunun 1.200.000 tonluğu yetişim ölçerilendi. Sanji Oblastı baldur, ara ve keyin pişirilgan ela sortunu tallap vaxt parklendirip terip, türkümge bölüp üzüp, merkezlik üzüş besiminin ünümlülük saklanıp, şoklu süpütünün mukumluğunu kapaletlendirdi. Yani pişiklenilgan şoklunu zakazlık terişini umumuzluk emelge aşırıp, töven çeki kapalet kılıp, setevileşte her kilogramının 4-6 bin buluşunu mukumlaştırıp, terikçilerini gendin kalas kıldı. Sanki devlet yezi ilgiliki yukarı yeni teknikilik kesple ülke rayonudaki terikçi Lijen bundak dedi. Nöbette baldır pişirilgan şoklunun mobişi husuli 8-9 tonluğu yetidi. Karhanı bilen töven çeki kapalatı kılıp setevileş toktami imzaladı. Setiştin rem kılmayımız. Şincan Cungu'daki pişiklenilgan şoklu terildiğin muhim rayon. Şoklu husuli bütün memleket umumi husulunun 80%'in köpürekini ilgileydi. Sanji Oblastı Şincan bu içe şoklu terilgü kölümü en çoğun, pişiklaş seviyesi en yukarı rayonlarının biri bulup, bütün kesb zincirinin universal mesulat kıymeti 1 milyar 800 milyon yenge yedirdi. Pişiklenilgan şoklunun arka arkadan pişiği ergeşip şoklula merkezlik üzüldü. Sanji Oblastı'daki şoklu pişiklaydıgan 15 karhana bütün küçü bilen yürüyüşüp künüge 45 bin tonlu şoklunu bir taraf kılmakta. Pişiklenilgan şoklula yüyüş, kaynatıp işlep çıkırış, kutuğu kaçılaş, uğraş katarlık tertiplerdenkin şoklu kıyami, şoklu partisi, şoklu şahsı katarlık türlük mesulatla işlep çıkırılıp memleket içi ve halkıra bazarga setilmakta.
0: Stansımız haberi. Şincan İbnur Gülü Suluk Yeri Devlet Derecelik Tabiyeliki Qoğdulduğun Rayonu Başkuruş İdarisi Yıkındı İlan Kılgan Tekşürüş Neticesi Körsülüşçe İbnur Gülü'de Kiçik Yoparmaqlı Qiyin Tür Topu'nun Kölümü 24 bin tüptün eşip 2002 yıldın bu yan 80 hessi köpeygen. Bu, Şincan'ın noktalı qoğdulduğun yavu ösümlükini qoğdaş köpeytiş kızımdı da körünerlik önemli qolgu keltürgenlikini bildirdi. Ebnur Gölü'deki küçük yoparmaqlı qiyin, kurgaq, yerim kurgaq moitti mukum ösüdüğün, yoparmaq taşlaydıgan, ken yoparmaqlı tarak bulup, Ebnur Gölü suluk yeri devlet derecelik tabiyeliki qoğdulduğun rayonu, Şarkçoğun körük qoğdaş punkti tabiyesindeki açıq su deryası kırgaqıga merkezlik tarqalgan. Şincan İbnur Gülü Suluk Yeri Devlet Derecelik Tabiyeliki Qoğdulduğun Rayonu'nı Başkuruş İdarısının İnjineri Yang Çanlı, bu xil daraqning borondan mudaf yelinish, qumni turaqlashtirish roli bo'lib qolmay, o'rmonlikdagi necha 10 xil o'simlikni qo'g'daydiganligini tonishtirib bundoq dedi. 2002 yili uni tonji qitim bayqab, yeng turishganligini tekshirib chiqqan edik. U vaqtda 300 necha tupli bor edi. Qoğdaş rayonu yoqlash girdobiq berib qolgan bu xos turni texim yaxshi qoğdaş uchun qashalab qoğdaş, ekologik suv to'liqlash qatorli qoğdaş tadbirini qo'llandi. Hamda odamsiz ushqo bilan charlash, infra qizil nurliq oqil ko'zatish qatorli vositalardan foydalanib cheklimsiz ko'zatdi. Kichik yopurmaqlı qiyin tür topunun kölümü yel sirken aydı. 2025 yılının axırgıca Ebnur köldeki kichik yopurmaqlı qiyin darğı 24141 tüpke, tarqılış kölümü 33 hektarğı yetip, Qoğdaş rayonudaki jallıqlarının köp xıllıqı mukınmaşdı. Yang Çağlı mındaq dedi. Ebnur Gölü təbiylikki qoğdıldıgan rayonunun köl yüzü kölümü 400 kvadrat kilometrdən 600 kvadrat kilometrdən

0: Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan ular. Endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz.
2: Yurtumdaki yenilikla sayfımızda qızgınlıqı özlüksüz işivatqan müstəqil tədqiqat ögünüş ömkü toğrısı sözləp verimiz.
1: Yüksülüvatqan Şinjan sayfımızdə kəlpin nahiye tögük həspinin məhsulat qımmetinin 2 milyard 200 milyon yendin aşqalıqını tonuşturimiz.
2: Yarqın isim sayfımızdə 100 çakırımlıq Şamal rayonuda çıntırgan Li Guangdığını tonuşturimiz.
1: Programımız yine Şinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Solution abonuçlar terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıqalı buludu.
0: Şinjang'daki yenilikler.
1: Künes nahiyesinin Narat Bazırı Tay Asu kentide ıllık bir kızıl əslimi sarayı bar. Erbeylikten çekingen 59 yaşlıq Nur Mehmet Ablekim 10 neçi yıldın buyan əslim məqsədini saklap, özü pul çıxırıp, yezik kent kızıl körgəzmi sarayı qurup, kızıl əslimlerini saklap, vətənpərvərlik ruhiga varislik qıldı. 2014 yılı Nur Mehmet her birlikten çekinip yurtuğa kaytıp geldi. O Yezidiki Nurgun konu kızıl boyumlarının kündün künge yok olup ketivatkalıqını görüp, kızıl boyumlarını yeğişki bel bağlıdı. 10 neçi yıl işçi de o tərəp tərəpki katırıp, Yezik kışlaqlarını aylınıp, tərəp tərəptin kızıl mərniyet yadikarlıqlarını izledi ve topladı. Kımmetlik tarihi ızlarını saklap geliş üçün o yıkkan pullarını çıkarıp ilgiri kiyim bulup her bir ordun izniki. Konu her bir formu katarlık 5000'dan artık kızıl boyumunu yığıp sakladı. Her bir boyumga inkılap yıllarının şan şerpi oyulgan idi. Nur Mehmet kızıl mərniyet yadikarlıqlarını amığı içi bitiş, Adem terbiyeleş rolunu cari kıldırış üçün özünün 700 kvadrat metreden artık konu öyini kızıl terbiye bazısı özgertti. Kespi kuruluş etirte bulmağaçka, o hotunu bilen özü kol silip işledi. 2024 yılı 8. ayının 1. günü, Kızıl Əslimi Xatırı Sarıyı sırtka resmi haksız eşi ötildi. O, kızıl hikayelerini yakşı sözleş üçün, tarihi materiallarını qetir qınıp tatqi qılıp, peşkadem cançilerini ziyaret qılıp, çüşendiriş sözünü qayt-qaytı mükemmelleştirip, təsirlik bayalla arqılıq tarixini çoğunqır canlıq çüşendirdi. Her birlikten çekinsin o, xısıltını yok atmadı. Aslı məqsədini məngü özgertmedi. Nur Mehmet adli hizmet oranında çıntırıp, Yezidi yıltız tartıp, vətəni söyüş aktif küçünü üntünsüz yetküzüp, səmimi kalbi bilen məngü ölçməydiğən Yezi kent kızıl mayakini bərpa qıldı.
2: Yakında Ürümçedeki son Yuen Sulalıları Müzik Sarayı'da dövlət ənənvi müzik üstüsü Cungu Beştarlıq Pipa Vəkili Fang Jinlong sel inişip, barmakları bilen tarını yenik çekip, aldıda ulturgan balılarga pes avazda yetekçilik kıldı. Bu onun Şinjang Pipa Muhakimi Tetkikat Ügünü sınıfıdaki birinci saatlik dersi. Balılar zihnini yığıp yetekçige ergişip tarını çekti. Canlanını əsləşinin yıkımlık melodiyası asta asta yanradı. Fang Jinlong 40 neci yıl sənət bilen şüğullangan. Dövlət ənənvi muzik çəmbirki tərbidin çəmbirək buzğucu edəb itiraf qılınğan. 2017 ili o Guangdong Suni Həmrah Televiziyasının dövlət ənənvi muzik mürasımıda dünyadaki hər qaysı dövlətlərinin çalğılırıqı təqlid qılıb, pipa çalğan alaqdar sın körünüşü bütün torda tarqalğan. 2019 illik Bilibili'nin ən güzel keçisi yeni yıllık keçilgi de o özü yalğız 100 kişilik muziki ətirti bilen bəslişib, 12 minutluq Yuanjie programması da sehirgerdek yukarı avazlık pipa, çiba, katarlık çalgılarını almıştırıp, ənənvi danlık muzika, şimyen, meyfudun, yaşlar yakış gördüğün, hunduluo, hoyin, rinci, katarlık, uslubu oxşamaydıgan muzik

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En enevi ür adet

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bu sahipimizde kızgınlıkı üzüksüz eşivatkan müstakil tetkikat öğreniş ömeki doğrusu da sözler birimiz. Yazlık tatilde muyan Şincan'ın tetkikat öğreniş sayayeti kızgınlıkı üzüksüz açtı. Ata anılanın emrah bulmaydıgan, yaşla ösmürle özü katlaşkan, tetkikat öğreniş lagiri bargansırı ata anıla ve balalanın yaktırışıga erişip, Şincan'ın tetkikat öğreniş mahsulatları işçili ilgilgen nesbiti bargansırı yukarı götürüldü.
1: Baylık evzellikiden karganda Şincan tabi dala tetkikat öğreniş tarısqanısı, karlık, tağ, köl, otlak, orman, çöllük katarlık köpkül tabi mənzirlər mol, geologiya ilmi tekşürüşi, ekologiyani köz tüştürdüki tədqiqat ögünüşünün tərəqi qıldırışta əvzəl şıra itqi ige. Şunun bilən bir vaqtta qoyuq xalq örüb adət mədəniyeti, qızıl mədəniyet, qeyri maddi mədəniyet mırasları türü və özgəcə naxşı usul, nazun nimətlər yaşlar ösmürlərinin müstəqil tədqiqat ögünüşünü mol vasıtı bilən təminləb, yaşlar ösmürlərinin əməli ögünüş ihtiyacını tuluqqandırdı.
0: Mülazimet kapalıtı katlımıda köp yıllık yetiştirip terakki kıldırış arkalık atın murayın boyca tetkikat ögünüş bazısı kuruluşu sicil ilgiri sürülüp, tetkikat ögünüş boyca kütüveliş, ders içiş, bir katarlık başkuruş sistemisi künsürüp şip yetildi. Müstakil tetkikat ögünüş ömükü üçün etkanda, Şincan tetkikat ögünüş kespide bir kadar mükemmel bulgan, yetekçi sepleş, yatak tamak başkuruş, seperge çıkışkı kapalıtı kılış mekanizmi şekillenip, ata anısının hemrah bolmagan yaşlı ösmürlerinin kollektif seferge çıkışını kabul kılıp, balılarının nezir dairesini kengaytışıplen bir vaqtta müstakil turmuş geçiriş ve kollektif hemkarlışış ıhtıdarını çeniktirip, müstakil tetkikat ögünüş türlerinin emelilişini asası kapalıdık ilgi kıldı. Bazar sallık belimati bu tetkikat yüzlenişini ispatladı. Şincan, Ayo, Şijin, Sayahat Kooperatifi Çeklik Şirketi bu yıl yazlık tatilde 30'a yakın tetkikat ögünüş ömeki teşkil edildi. Yakki ömekteki adam sani 25'ke, müstakil tetkikat ögünüşki katnaşkalla tahminen 20%'ni ilgeledi. Sayahatçıla Beijing, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen Katarlıq çayladın kelgen okuqışlarını asas kılgan bulup, ili, Kanas, Kaşkar Katarlıq çaylada 8 gündün, 9 gün geçi bolgan uzun yolluk sayahat tetkikat ögünüş ömeki bazarda alkışkı erişti.
1: Şincan, Jongo Xalqara Sayahat Kooperatifi Çeklik Mesuliyet Şirketi yazlık tatilde müstakil tetkikat ögünüşüge katnaşkan 300'den artıq yaşlar ösmürünü kütüv aldı. Bu bultırkı okşaş mezgildikidin 50%'ke yakın açtı. Beijing, Şanghay, Guangzhou Katarlıq, Ananvi sayahat bazarlardan başka, Wuhan, Chengdu, Chongqing Katarlıq caylardaki okuqçılar körnerli köpeydi. Yazlık tatillik müstakil sayahat liniyaları bilen ama yaktırdığan sayahat liniyalarının birbirge tutuş derecesi bir kadar yukarı bulup, eli liniyasının avatlığı en yukarı buldu.
2: İh anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.
3: Yer belgesi orından öy setiviliş cəmiyyətinin şərti. Bir xeyir şəhər nurğun pulğu yaraydıqan

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, manevi makanımızni obrazlıq

0: Yükselivatan Şincan. Hürmetlik radyo anlığı çula. Bu sahipimizde Kelpin Naya Tögük Hespinin mesulat kıymetinin 2 milyar 200 milyon yendinin aşkarlığını tanıştırımız. Cungo'nun ekologiyelik tögü şehircisi deb nam alınan Kelpin Nayesinin işlep çıkırış pişikla setiş zanciri şeklindeki terakkiyatının ilgiri sürülüşüge ergişip nöbette tögü kesp zancirinin mesulat kıymeti 2 milyar 200 milyon yendini aştı. Tögü kespinin kipi neksiman özgürüşü dikkan şarvıçlarının kişi beşiği doğru kilidigan otur çıkarımını 2021 yılıdaki 10 milyon yenge yetmezlikten 2025 yılıdaki 23 milyon yenge yetküzdi.
1: Kelpin nahiyasi Taklimakan qumliqining g'arbiy shimoliga joylashgan. Ilgari Shenjangdagi tabiiy sharoiti eng nachar, iqtisodiy asosi eng ojiz nahiyalarning biri edi. Yaqinqi yillardan buyon Kelpin nahiyasi mavqeni ming yillik tugib beqish tarixi va o'zgacha ekologiya afzalligiga qo'yib, xalqni beytish kasb taraqqiyot strategiyasini ijodiy o'tirg'a qo'yib, hukumat yetakchi, bozor asos, fan texnika orqali quvvat qo'shish Ama asasi gevde buluşta çın turup, kiçik kesipleri çoğun terakkiyatka türütkü buluş, özgücü baylıqını, xalqını beytiş evzellikigi oylandırıştın ibaret, yukarı süpetlik terakkiyat yolunu aştı.
0: 2021 yılı Kelpin Nayası'da bekilavatkan töge aran 8 min bulup, 2025 yılı 60 minge yetip, Şinjan'daki Nahya rayolları işçi de birinci oranda turdu. 5 yıl içinde Kelpin tögü kespi tarqaq qoşumçı kesptin birinci numarlıq xalqni beytiş kespige özgerdi. Kelpin nayasının yurtçı yesideki tögü bakmıçı Salahidin Semet mındaq dedi. Nayanın bir yürüş tögü bakmıçılıq siyasi yolu koyulgan denkin ölçemleşken bakmıçılıq teknikisi işk aldıqıca yetip geldi. Köpçülük beyişinin çüş emeslikini his kıldı. 5 yıl ilgiri o 20 tögü bakkan, tütkül kesp zancirinin türkisi de onun Töge bekiş kölümü 280'e kengayıp, yıllık sap kirimi 1 milyon 500 mün yendini aştı.
1: Kelpin nahiyasi emeli nep arqılıq kesipini yöleş, ammığa samimi yardan berişte çın turuş ceryanı da işlep çıkırıştın burunki, işlep çıkırış davamıdaki işlep çıkırıştın kiyinki bütün zancırsıman siyaset sistemisini berpa kılıp, ilgir kiyin bulup, 9 türlük məxsus siyasetini yolgu koyup, 1 yılda bir qetim tanşaş, 1 yılda bir qetim mükemmelleştiriştek hərkətcan yöleş mexanizmini şekillendirdi. Cem'i 50 milyon yuandan artıq her xil yardan pulu tarqıtılıb, tögü setiviliş, qotan seliş, suğurta qatarlıq 9 cihetin her tərəpli mədət berildi. Hökumət bilen bankının həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, məxsus inavətli qarız məhsulatlarını bazarğı selib, cem'i 230 milyon yuan yardan ösümlük qarız tarqıtıb, məbləq yürüştürüş qiyin buluş məsilisini həl qıldı. Bakmıçılıq suğurtisi haqqının 50% Boyunca yardan pul siyaseti yolu yukumluk kesel, tögü ölüp kiliş katarlıq bakmıçılıq xayıp xatırını tögütüp, amını setiş yolu, xayıp xatırdın yukumluk kesel, tögü ölüp kiliş katarlıq bakmıçılıq xayıp xatırını tögütüp, amını setiş yolu, xayıp xatırdın gəm kılmaydıgan kıldı.
0: Kelpin nayesi, pen teknikide yenilik yarışını kesbinin uzak müddetlik terakkiyatının yadroluk terikigi aylandırış üçün, Atılım Rayın dercilik tögü tatqiqat oranı kurup, məxsus texniki kollektifi təşkilləb, kesb qiyin nuqtisini həl qilib, tögü toğuntılgan spermisini süni urqlandırış. Pəsilsiz bütün yıllık nesillendiriş texnikisini muvaffaqiyyətlik igiləb tögünü 4 yılda işkikitim botulaştın, 4 yılda 3 qetim botulaşqa östürüp, süt işləp çıxırış ünümünü 30% östürüp, qış pəslədiki süt azlap ketiş məzgəlidiki qiyin məsəlini həl qıldı. Texniki umumlaşdırış nöqtisidin 3-i təsis qılındı. Mütəxəssislə ömüki nəx meydana berib mülazimət qıldı. 500 adam qetindən artıq texnik tərbiyələndi. 200-dən artıq yerlik mütəxəssis dehqan çarucu mahirləri yetişdirildi. Baxmıçılıq texnikisi həmmi ailəgi yetküzüş, Hemme adam biliş işqa aşırılıp, ammanın tögü bekşi teximi asallaştı, önümü teximi yukurup oldu. Kelpin nayesi yine bakmıçılık, pişiklaş, setiş, bütün kesb zancirini, bütün küç bilen berpa kılıp, kesblerinin miktar aşırıştın süpet östürüşke özgürüşünü ilgiri sürdü. Başlamçı karxanlarını doğru kirgizip, ölçemleşken inçki pişiklaş işlep çıkırış liniyasının beşini kurup, 50 neçhil tögü yürüyüşlük məsulatını tətqiq qilib işlep çıkardı. Nahiya dərəcəlik elektronluq soğudu bivaslı körüstüş bazısı kurup, bütün nahiyadaki 150 neçhil yezi igilik alaylı məsulatlarının seteli sonmasını 1 milyard 200 milyon yandan aşırışkı türtkəb oldu. Ölçemleşken bakmıcılık bazısı kurup, 5'te yakşı bakmıcılık endiyesini umumlaştırıp, kesplanın kölemli işi, ölçemleşip terakki kılıçını ilgürü sürüp, bir tüge puhralanı beytidu digenini hakiki işka aşurdu.
2: İh anı vatan, siz merdanı çıllab, Tang kuyaşını, seher cimcitkını oyğatkan kızıl xoraz. Siz 1 milyar 400 milyon oğul kızının pəhri. Siz 56 milletinin ailesi. Rengdar büyük Cunhua, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailem programısını anlaşılanı karşı alımız.

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolanı əsker tutur.
0: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticaretçi bulup, əşəmətçilik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərəkətimizde ülgü bolaylı.
0: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmmimiz özümüzdün başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey,

0: Yarqın ism. Hürmetlik radio anlıgıçılar, bu sahipimizde 100 çakırımlık Şamal rayonunda çıkın turgan Liguan dağını tanıştırımız. Çüştünkin, Cungu Tömür Yol Ürümçi İdarisi Goruhi Çeklik Şirketi, Ürümçi Yukarı Süratlik Tömür Yol Ul Esleha Böleki Beyhatar İşlep Çıkırış Komandallık Merkezinin İnjineri Liguan'da, Komandallık Merkezinin çoğun ekranı da herhli üskünlerinin parametreği tikilip karap, barmakları bilen bir kançı orunga kızıl renglik belge koyulgan sallık kımmetlerine çekti. Liguan'da 10 netçi yıl liniya asraş hizmetini işligeçke 100 çakırımlık Şamal rayonunun mecazını obdan biletti. Yani yazda relis kızıp gitetti, kışta tonglap ketip kalatti. Onun üstüge kumboran yıl boyu tohtumaydı. Üskünlerinin haleti özgürüp gitetti, azırak mı boş şüp gelişki bulmaydı.
1: 38 yaşlık Liguan'da Ürümçi yukarı süratlik tömür yol ul müessese Bölükideki birinci evlat yukarı süratlik tömür yol liniyasını asırgıcı. Lanzhou, Şinjan yukarı süratlik tömür yolu da katnaş başlaştım burun. O adetki tez süratlik tömür yol iş orını bilen hoşluşup, 100 çakırımlık Şamal rayonu dep atalgan bu kakaslık kırıp 13 yıl işledi. Lanzhou, Şinjan yukarı süratlik tömür yolu emdila birleşme tanşaş, birleşme sınaklış baskıçıgı kırgende, Liguan'da tuncuk etim Hongsong, Cenobi Vokzali, Dijonilik noktası liniyasiga qadam qo'ydi. Cho'llikda shamol xuddi pichoq tilgandek sanjiladi. Atrofga nazar salsak, relis va tegish to'ridan boshqa narsa yo'q edi. U zo'ngzib o'tirib, jabduq somkasidan gazni elib, bu shamol rayonidagi tunji qitimliq o'lchashni boshladi.
0: Yuqori sur'atlik temir yo'lning liniyani asrashga bo'lgan talabi texnik yuqori. Yangi texnika o'lchimi va Texmi qattiq asrash talabi oldida Liguangni noldan boshlab o'rgandi. Kunduzi to'g'ri chiqib mashg'ulot qilsa, kechda texnikalik qoida tuzumlarini qayta-qayta o'qib, qilin xotira daftari har xil sonliq ma'lumot parametrlari va naq maydon ta'sirotlari bilan to'ldirildi. 100 chaqirimlik Shamal rayoni Lanzhou Xinjiang yuqori sur'atlik temir yo'li butun liniyasidagi tabiiy sharoiti eng nochar bo'laklarning biri. Yozda relis yuzining temperaturasi 60 selsiya gradusdan yuqori, qishda 0 dan tuban 30 selsiya gradusdan tuban bo'ladi. Yil bo'yi boran uzilmaydi. Yiliga o'tir hisob bilan 8 baldan yuqori boran chiqadigan kun soni 150 kundan oshadi.
1: Bir yili yozda tuyuqsiz chiqqan boran qum tozani uchirib Hongsong Janubiy vokzali hujum qildi. Shamol to'xtagandan keyin Liguangda ishtashlar bilan birga liniyani charlab, nurg'un ajallardagi serilma taxtalarining qum bo'ronda uprab ketganligini, ayrim joylardagi relis ajallarda to'silib qilish alomatlarining ko'rilganligini bayqadi.
0: Liguangda ajalning yonida zo'ngzib o'tirib, bir tushdan keyin muzokara qildi. Shu kuni kechda Dijorni xonada qum bo'ronining mudofiyalanadigan ajal qurilmasining dastlabki chertyojini sizib chiqdi. Shuningdek, keyingi 20 yilda u xizmatdoshlari bilan qayta-qayta tajriba qilib, nachiqitim yaxshilab, oxiri Shamal rayoniga mos keladigan ajal egizida qum bo'ronining mudofiyalanish qurilmasini tadqiq qilib yasab chiqib, qum tozanining ajal o'rniga kirishidagi masalasini unumli hal qildi. 2020 yili Liguangda emgak namunachilari va hunarvand ixtisosliklar yangilik yaratish xizmat xonasi qurildi. Xizmat uyi aran 20 necha kvadrat metr bo'lsa-mu, ammo yosh ishchi xizmatchilarning orzusini amalga oshirish qizg'inligi to'lib toshgan edi. Ko'p yillardan buyon Liguangda butun vujudi bilan yo'l asrash, masalani bartaraf qilish amaliy mahoratini o'rgatib, 30 necha yosh texnika mahirini yetishtirib chiqdi.
1: Kechqurun Liguangda seriq ranglik bir xotira daftarini ochdi. Uning muqovisiga 2009 yildan hozirgacha bo'lgan yo'l asrash ta'sirati deb yozilgan edi. Uningda uning ko'p yillardan buyon odatdagi tez sur'atlik tömir yo'l va yuqori sur'atlik tömir yo'lda har qitim tekshirgan sonliq ma'lumotlari, har bir masala zinini bartaraf qilish usuli, har bir yangilik yaratish ilhomi zich xotirlangan.
0: 100 chaqirimlik Shamal rayonida bo'ron burunqidakla chiqqatdi. Tez sur'atlik poyiz bu yerdan o'tib ketdi. 10 necha yildan buyon Liguangda relisni qalam qilib, xizmatga bo'lgan mas'uliyati va qat'iy irodasini ifodaladi. O tez ötüp ketip atkan poyizgi karap. Poyiz, men mesul bolgan liniyadan oğuşluk ötse, bu hizmetimni

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochlikni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Radio anglovchilar MD havo raydi ma'lumot angladimiz. Urumchida havo bulutliq, temperatura 23 dan 34 selsiy gradusgacha. Altayda havo bulutliq, temperatura 17 dan 33 selsiy gradusgacha. Çöçekte azraq yamğur yağdı. Temperatura 18'den 35 selsiye gradus gıca. Gülcide azraq yamğur yağıp kiyin içildi. Temperatura 17'den 32 selsiye gradus gıca. Bortalada azraq yamğur yağıp kiyin hava içildi. Temperatura 19'den 37 selsiye gradus gıca. Karmayda azraq yamğur yağdı. Temperatura 25'den 37 selsiye gradus gıca. Koytunda azraq yamğur yağdı. Temperatura 22'den 38 selsiye gradus gıca. Shixanzada azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 20 dan 35 selsiya gradusgacha. Sanjada azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 24 dan 37 selsiya gradusgacha. Qumulda azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 22 dan 35 selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutliq. Temperatura 25 dan 41 selsiya gradusgacha. Ko'rlida qattiq yomg'ir yog'ib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 17 dan 30 selsiya gradusgacha. Aqsuda azraq yomg'ir yog'di. Temperatura 21 dan 31 selsiya gradusgacha. Otishda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20 dan 34 selsiya gradusgacha. Qashqarda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 20 dan 33 selsiya gradusgacha. Xotanda havo bulutliq. Temperatura 20 dan 32 selsiya gradusgacha. Urumchida havo bulutliq. Temperatura 23 dan 34 selsiya gradusgacha. Hava raydı məlumat anlattıq. Hörmətli radio anlıqıcılar, Xinjiang Radio Televiziya Stansiyasının Vətən Minin Ailəm proqramı boyunca anlatış bərdiq. Yaxtırıb anlıqınınlağı rəhmət.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi. Bütün günlük anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Ulap tarqıtışqı mesul rehberler, tekniklerga rahmet eytimiz. Xeyirli keç Ürümçi. Xeyirli keç Şinjan.

Hürmetlik radyo anlıgıçılar. Şincan Radyo Televiziya Stansisi Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlatışı Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlatılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

0: tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıkçılar, Munbet Tıprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.
1: Radyo anlıkçılar. Gülünü atkan yezi kentlerine nazarı sahibimizin davamlaştırımız. Emdi Altın Raylı Xalık Tepçi Mekkemizin baynayısının Sayran Bazri Şuhur Mahalli Kenti Turuşluğu hizmet edirdi. Küçük kentki yaşangalarının rakamdaki hanını doldurdu diyen mezmunu sözler birimiz.

Yakında Baynağıs'ın Sayran Bazarı Yeşor Mahalle kentindeki bir küçük hoyldaki lapastan astıda hoylunun ilgisi 74 yaşlı Mahmut Osman, 60 aylık halk tertiş mekkemizden Şor Mahalle kenti duruşlu kısmet etirtinin muavın başlıkı Çin cin bilen çay içkeş paranlaştı. Mahmut külüp durup mundak dedi. Üyümdeki 3 koy ve 2 kalı bargan sırı semirvatıdı. Sırt işlemçilik kılvatkan oğlum yakında 2000 yuven turmuş bul evetti. Küldürüm kündün küngü yakışını vatıdı. Minin hiç kanda gımım yok. Çin cin mu kuşal aldı mundak dedi. Bizdeki kent tutuşlu katırlarının kalbide amının kuşal bolgalıkını görüştüm artık iş yok. İşkeylen külüş paranlaştı. Oyleni şatlık keyfiyatı kapladı. Çin cin yeni bir kıtın bir kaderlik aldığını eriş bilimlerini taplağın dinkin ziyaret çeryanda daim sorulduğun meselini tılgı elip "Ova, yan telefonda bir cırgan işleriniz var mı?" dedi. Bu eskertiş Mahmut hava ıssık bolğaçkı öydeki şamal duruşunun toktumayı aylin vatkarlakını esik aldı. O tok polun vakti tapşırış için yan telefon arıklık köngülük toştiş ehvali ve tapşırgan ehtin kallıkını inaklamakçı boldu. Çincan üçün bu adet kişiydi. O Mahmut sunğan yan telefonunu elip yumuşak detalını içip hesabat numarını kırgızıp naayt tezil neticesini taptı. O mundak dedi. Baba, uyumuzun günlük tok işletiş miktarı 1 kilovat saat etrafı deyken tapşırgan ayakının kaldıkların yine 100 yuan 3 mu pul kaptı. Hazır 1 kilovat saat tok 4 mu yıkılaştı. Yani bir mezgil işletkili buluduken. Mahmut beşine lınıştıp yan telefonunu elip hıcıl bolğanı aldı külüp durup. Sizler yardım kılmağan bolsanla oğlumdan bana elip ağan yan telefonunu zinnet boyumuğa alınıp kalattı dedi. Şor mahalli kendide 60 yaştan aşkan 207 yaşanğan adam var. Perzentleri sırtka işlegeli çıkıp ketkeske yalğız turduğallar köp sanını ilgileydi. Bu yıl birinci ayda kent turğunu uzun bolmağan Çincan ziyaret ceryanda kentki nurgun yaşanğanlarının ahli iktidarlık yan telefonu barlık. Ama yan telefonun nurgun iktidarlarının işletilmeyi kallakını fakat onu telefon kliş kuralı uğrunda işletilmeyi kallakını baykını. Bulut terminaldaki davalın iş soğurtisi, icdimai soğurta yaşanğan dükünüş ispatı, yardım pulunu sürüştürüş, tok pulunu davamlı tapşırış katarlı halık durmuş kesipleri, yaşanğanlar alıp ötelmeydiğen rakamlık an bulup kalgan idi. Çincan ve onun alt hizmetleşi halkın ihtiyacını bilgen deyinkin, ahli iktidarlık yan telefonunda meşgulat kılıçkı yardımlaşına hizmet tezimliki kirgözdi. 20 yıldın köprek vaktin bu yan onlar ailelerge kirip ziyaret kılıç, kanunu umumlaştırış, teşvik kılıç, yardım veriş, kıyın meselelerini hal kılıç, ahallar kenişçi yığın iç ceryanda yaşanğanlarının barmak uçu kesbini bir taraf kılıçıga yardımlaştı. Çincan, baba, bunun hemisini asalı bir taraf kılgılı buludu. Yani şu gap, telefonda bir cırgın iş bulsa,

0: Yani 30 kilometrli kaldı.
1: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
2: Öyge az kaldı ya Xotan. Ne oldu?
1: Ne mi yiyiniz be? Aras, balılağı ne mağaş geldiniz?
2: Ne mersiniz, balıyı vurdu. Soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı.
0: Dikkat kıl.
2: Hayatını kadirle. Abdomobil heydigende telefonda paranlaşma. Medeni yol yürü. Bir can, bir nefesle mi? Kançılığın ilgisi var.
0: Bazı da siz hiç ne mi bulmaydı, kömeydi de kaydaki kılıp abdomobil heydep bir mançılığın beksizliklerini peydakı koyuşunuz mu mümkün?
2: Abdomobilinizden ravallıkı sizden amallıkınız.
0: Özünüzden hem ailenizden hayatı, bəxtini doğru dikmeydisiniz, katnaş kaydısıge anlık rayı kılın.

0: Altız Beyiş Mahirleri.
1: Radyo Anıgıçla. Emdi Kaltız Beyiş Mahirleri seyipimiz bu içe Şarkı Şimallı kız Li Aymın'ın Çigra rayonunda Huddi Malen Huadek Pureklep İçilgalıkını sözlep birimiz.

Yakında Hıcı'nın iyisi Gülcet, ol yiğitsinin kadirli eğimin çarvıçıdın kelgen telefonunu koyu edip, bir istakan su koyup, istakanını hal etip kelgen amını aldı koyup, üsteldeki hatır defterini açtı. Bu onun 4 yıldan bu yan asasi katlamlı hizmet kılıç çarayanı itildirgen adeti, karşı taraf kanda meselini inkas kılıçtan katı nezer, estaydıl hatır kaldırattı. Ama 4 yıl ilgiri hizmet oranlığı yığın kelgen bu şarkı şimallı kız öncelik temkin emez seni. 2017 yılı küzde Li Aymin 10 net saat poyuzga oturup Şincan Pen Teknik Şöyeni'ne okşık geldi. O tuncuk edim Şincan'ın kelgende bu toprak onu kına tunuş idi. Sınıf mesulunun malen huakı okşaş japan muşakat çiçidi poreklep içilen var digen sözünü o aynı çağda tolup düşünüp ketmigen idi. Özgürüş Ali Mektep'nin 2. yıllıkıdaki yazlık tatil yüzbədi. Li Aymin Mektep təşkiligen 3'ni yezlarga yetküzüş icmai əmeliyyat politiki qatnışıp, Lopnur Nahisinin Gülbağ yezisi Xadadun kentdegi təqsim kılınıp, sabahdaşlar bilen birli pensiyaya çıkan kent ahalar komiteti modurunu uydu turdi. O əsləb mundaq dedi. O çağda bundaq natmış muhitta bu yerim aynı kandaq ötküzərməyəndə dilğul bolğan idim. Li Aymin'in könlü dekki dükkü geçti. Oylumuğa yerdin peşkadem modurunun ayıstıklar en adi usul bilen bunun cevap kaytırdı. Meyli ular kaytıp gelip tamak yiysun ya ki yemisun tamakını her günü del vaxtı da teyarlap durattı. Ularının yuyunuşunu kolaysız işgeliğini bilip yani alaydı su iskut koç ornattı. Şu çağdaki keçirmiş nesliginde Li Aymin'in kalbi azırgıcı illaklıkı doludu. Daha şöyle bütküzgendiğin ki Li Aymin yurtuğu kaytıp, hizmet kılıç porsitudun vazgeçip, şuan diyao şanlıkkı imtihan berip ötti. Hıcın ayesi Gülcet ol yesinin kadır boldi. O 2022 yılı iş oranı kelgendiğin ki riyallık bilen tesavvurduğun naayeti zor perklindiğalıkını his kıldı. Li Aymin mundaq dedi. Dastlabki men tığı işxanda ücretretlep, cedvel toldurmayan dep oylabdi men. 20 ay hizmet kılgandan kiyin bir natmış telefon Li Aymin'in bilişini özgertti. Tevellikteki vokzalda taş toşup atkan bir dehkan işlemci yardım talep kılıp, ballarımın pul köp kitip atıdı, iş hakkını alalmadım, bana yardım kılalım siz, dedi. Li Aymin derhal hizmetteşini yardımı çakırdı. Maslaştırış arkalık şu günü çüştün kiyin karhanı mesulü iş hakkını verdi. Karıştırıp onun o pulunu tapşırıp algalıkın eğitkan çağdaki ayacallık avazını o hazırgıcı unutuyalmaydı. Şu dakikada ben asasi katlam kadırlarının kıymetinin amının işin işledi işkerlikini iskıldım.

Hakiki üsbetliş onsuzluktan başlandı. Bir kıdımlık otlak macerası da bir çarabçiliği aymanga koşnısının kalı koylarının derya boyu verip su içi dağılıkı. Yani tıkı özünün ot çöplerini yaydı dağılıkını yitip ağırdı. Deslepte o karış tarafınınkini yolluk tekiz kıldı. Asası katlamda 20 yıl işleyen bir kadır siyaset asasen nek meydanda bir net sual soru verdi. O çarabçı gep kılalmayı kaldı. Aslında şu yılı otlaklar ayrılgan çağda derya suyudun tən paydınış aydınlaştırılgan idi. Şu kıdımgı keçirmiştin Li Ayman anı üçün işgılışta bir vasıtı sezimgeli tayansı bulmaydı kalıq hani. Türlük siyasetlerini pişik bilipli kalmay, icra kılış davamda canlı buluş gerekliğini bildi. Li Ayman hizmettaşlarının yardımı da hatalı sınıkı elip veriş ögünüş kayıtı emniyetin ötküzüşleri yanında hizmet kılış yolunu tedrici tip çıktı. Li Ayman'ın hayatı küçücü hizmettaşlarına yeni fikir yolu bir işledi. Li Ayman kağız kalem bilen hatırlayış, adli küş bilen cemleş hizmetinin önümünün yoku emeslikini bayıqap, aileye girip uçur tızımlaş küçük programısını lahilep çıktı. Savma kılıp toldurgan linkin arkusu da avtomatik cemlenip hizmet önümü zor derecede östü. O yana kentte şarkı şimaldaki konu oldurak rayonun işki aldıdaki daire başkurgucu ilan taksız usulunu sınak kıldı. Li Ayman mundak dedi. Vibiski çaplangan künula bireylen telefon kıldı. Asası katlam hizmetinin köpüncüsü aile işleri. Künlük adi işler, katarlık küçük işler. Macralarını murasa kılıdgan, kıyınçlık bar ailelerge yardım berilgan, siyasetki meselelerge cevap berilgan bu işler karmakı uşak düşek işte görünsü mü? Lekin hemisi puhralarının cani can menfaatik münasifetlik. Hemisi halk rişti, halkının al ehvalıgı münasifetlik. Li Ayman 4 yılda şu cahiriki kadırlarga ağışıp, kentlerge berip çarpışlarının aşkhanesini közüş arkalık bir aile kişilerinin turmuş ehvalı hüküm kılıçını ögendi. Bugün künde Li Ayman'ın Şincan'ın kirmatığı günüp kaldı. Bu yerinin tabi şaraiti ve örüp adetini yakış görüp kaldı. Hatta oğul dostumu onun emrah bulup Şincan'da kaldı. O külüp durup bundak dedi. Bunun dinkin biz bir aile kişileri Şincan'da yıldız tartımız.

0: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
1: Kelaylik deb qoldi. Yana 30 kilometr qoldi.
2: Bay, dadasi, nega keldingiz?
0: Ha, uyga az qoldi, xotin. Ne bo'ldi? Nimasimiz bo'layverdi. Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Vallo yaxshi.
1: Diqqat qil.
0: Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yurib. Bir jon, bir nafasningmi qonchilgan egisi bor.
1: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab birmonchilig'on baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
0: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
1: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmay desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
3: Yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğingan yurtımızga makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundak bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizinizga yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşalımız.
4: Hürmetlik radio anlayıcılarına vatkınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tuprak programımız hem de deyiktiğine yezi iyilik ki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bulsun.